0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkan, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Şov'dasın. Burası İstanbul efendim. Saatlerimiz onu gösterene kadar birlikte olacağız. Hayırlı sabahlar, güzel haftalar diliyorum hepinize. Günaydın mesajlarınızı okumaya başladım bile. Güzel bir sabah geçirmenizi, güzel bir hafta geçirmenizi, güzel bir ay geçirmenizi, güzel bir yıl, ya ne kadar güzel geçecek şey varsa hepsini istiyorum Allah'tan size. İyi ki varsınız. Bu ne kalabalık sabah sabah yahu. Bin dereden su getirsem arınamazsın. Sussam olmaz, konuşsam duymam. Herkese hayırlı haftalar. Saat 10'a kadar dolu dolu bir Emre Mutlu Show'da. Daha beraberiz ama neyin ne olacağı hiç belli değil, bunu biliyorsun. Sabah sabah bir tane kaza vardı İstanbul'da. Tam da benim çıkacağım sokaktaydı o da. Neyse yetiştik, Allah'tan geç kalmadık. Ama size de oluyor mu bilmiyorum. Neye ne kadar erken başlarsan o kadar gecikiyorsun. Mesela bir şeyi çok böyle planlayıp çok tasarladığın zaman o işte bir kılçık çıkıyor. Sekmez. 0544-886-1886. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Okuyacağım günaydın mesajlarınızı. Hadi bakalım, bismillah dedik başladık. Allah utandırmasın.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri. Kale ile güvenli, kale gibi
1: güvenli. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

gelmiş Anadolu yakasına, sis çökmüş. Allah Allah. Ey Anadolu yakası, kendine gel. Sis mis, hayırdır ya, Temmuz geliyor. Günaydın demiş Anna, ben. Günaydın hanımefendi. Günaydın El Patron, seni seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Günaydın Özdeşlik, hoş geldin demiş. Ya yine yapay zekayla bana. Bak arkadaş ya. Bir de bu çizgi film versiyonu mudur? Bu nedir, ben bunu anlamadım. Günaydın müdürüm, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Dinleyiciler nasıl acaba demiş. Sorar mısınız pazartesi günü? Efendim çok teşekkür ederim. Çok ince düşüncenizden dolayı ben iyiyim. Allah daha kötü günler göstermesin. Sizlere de sormuş nasıllar diye dinleyicilerimiz. Ömer kardeşim sağ olsun. Günaydın Emre, yeni haftalar güzellikler olsun hep hayatımıza. Sen de ol demiş. Hep iyi ol, seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de iyi olun efendim, siz de iyi olun. Günaydın demiş. İyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi sabahlar demiş. Selamlar, iyi yayınlar dileriz. Güzel bir şarkıyla gözlerimizi açtık demiş. Teşekkürler. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Bursa'dan sevgiler demiş. Teşekkürler. Günaydın. Yerimizi aldık, iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Ahmet, teşekkürler. Günaydın demiş. Kedisini yattığı bir fotoğrafını atan bir hanımefendi demiş ki ben de bu pamuğun kafasından istiyorum. Tabii ya. Hiç öyle bir adam olamadım ya, böyle hani öğlene kadar yatabilen, böyle akşama kadar uyuyabilen, böyle yattığı zaman kafasını vurduğu zaman. Hep uykuyla problemi olan bir adam oldum hayatım boyunca. Bu da maalesef bir süre sonra kesinlikle ve kesinlikle değişmez bir kural oluyor. Yani ben çok fazla uyuyabilen birisi değilim. Ama vücut da buna göre kendini geliştiriyor. Çünkü vücudumuz gelişebilen bir mekanizma. Dolayısıyla bir süre sonra yani mesela of, amma uyumuşum, 12 saat uyumuşum falan, böyle bir şey hayatımda, yani toplam benim haftalık uyku saatim 12 saate yakın. Ama kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı arkadaşlar var, bıraksan akşam 5'e kadar yatar. Gözleri kapalı el yordamıyla bireysel ihtiyaçlarını görmek, lavabo gibi falan. Tuvalet öyle gidiyor yani böyle. Mecburen hayat şartları böyle işte yani. Bazı insanlar bazı insanlardan birazcık farklı.

0: Abi 1 lira var mı be demiş. Bir tek bu eksikti bizim programda. Dilenci ya da anketör değilim. Günaydın Ömer, günaydın, hayırlı sabahlar. Erken kalkan erken yol alırmış, emin miyiz? Erken kalktık, yol alamadık ama. Ya bir tane sokak, şimdi böyle bahçeli evler gibi yerlerde böyle ya bir yerden çıkmak zorundasın. Yani hani alternatif böyle 26 tane yolu yok. Hani böyle E5'e bağlanmak gibi, otobana çıkmak gibi, hani o yok oradan giderim falan. Bir, yani sokak sokak çıkıyorsun ya. Allah kimsenin başına vermesin, geçmiş olsun dedim o kardeşimize de. Tanımıyorum ama.
1: Birazcık uzundum.
0: Nasıl becerdiyse ters yönden başka bir arabaya kafadan çarpmış. Muhtemelen fren yerine gaza mı bastı genç bir kardeş? Arabanın geçme şansı yok yani, öyle kalmış. 20 dakikaya yakın arkamdaki arabaların çıkmasını bekledim. 20 dakika, yemin ediyorum belki de yarım saat. Çünkü ana artere bağlanan yollardan birisi. Arkamda arabalar, bir ikinci onların geri geri çıkması. Onların arkasında bir tane kamyon geldi mi o da dönemiyor mu?

0: Hadi hayırlı akşamlar. Tabii canım, hayırlı sabahlar değil, direkt hayırlı akşamlar. O kamyonu döndürmeye çalışıyorlar, bir de o sırada arabadan inip böyle... Gel baba, gel babacığım, topla baba, sen beni dinle.
1: Bir de şarkı söylersen benimle kim?
0: Ya sen bakma aynaya, beni dinle.
1: Ben yüreğim bu...
0: Arkamda 16 araba geri geri çıkmaya çalışıyor. Onların arkasında bir tane market kamyonu, onun da dönme şansı yok. O da dönerken taktı mı bir arabaya? Arabanın sahibi de geldi mi, balkonda çay mı içiyordu, ne yapıyordu? Apar topar 6 kişi indiler mi aşağıya? Orada bir hengame, kamyoneti çıkartamıyorsun. O diyor ki bekle, polis çağıracağım. Tutana biz arada böyle kobay faresi gibi. Yani yemin ediyorum pamuk ipliğine bağlı. Yani şuraya yetişmek pamuk ipliğine bağlı. Buraya değil, her yere yetişmek. İstanbul'da her yere yetişmek pamuk ipliğine bağlı. Bununla ilgili de haberler çıktı geçen hafta. Özellikle benim bulunduğum plazalar bölgesinde, Levent bölgesinde, Maslak, Seyrantepe, Kağıthane, bu bölgelerde insanlar zamanında işlerine yetişebilmek için bir saat erken gelip arabalarında uyuyorlar efendim. Ben çok gördüm, çok görüyorum. Tamam, bir saat erken gelin diyorsun, ona da gelemiyorsun ki.
1: Sen ateşle oynuyorsun.
0: Vallahi bizim radyo yönetimine söyleyeceğim. Buraya bir tane döşek atsınlar bana, ben gitmeyeyim hiç.
1: Sevdadan şarkı bitti, gidiyorsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Abi günaydın, Levent'te oturuyorsun demek iyiymiş demiş. Yok, Levent'te çalışıyorum kardeşim. Levent'te oturmuyorum yani. Radyo programını yaptığımız yer burası. Oturduğum yer burası değil. Ama burada da oturabilirim. Dediğim gibi gitmek gelmek artık iyice zorlaşmaya başladı. O yüzden şuraya bir döşek atacağım. Tam böyle stüdyonun kenarında bir köşe buldum kendime. Böyle bir tane köşe yastığı koyacağım. Dürtecekler beni abi, yayın başlıyor diye. Günaydın, günaydın. Uyandım, uyandım. Geçeyim ben bir yayına geçeyim. Başka türlü olmayacak bu yol çilesi artık yani. Allah Allah. Günaydın demiş, sabah sabah heyecan olmuş, evet. Sabah sabah ufak bir adrenalin patlaması oldu. Günaydın abicim. İran'la Türkiye'nin tatil günleri uyuşmuyor demiş. Maalesef haftada 4 gün sensiz başlıyorum güne. Canım kardeşim benim, selamlar. Tahran'a selamlar. Kısmetlerimiz dağıtıldı, Rabbim büyük demiş. Her işte bir hayır vardır. Evet, aynen öyle. Günaydın, yeni bir hafta ofiste. Paralarla oynarken seni dinliyorum, iyi yayınlar. Paralarla oynarken mi? Günaydın Ferhat Göçer, günaydın. Adam hem Ferhat Göçer'e benziyor, hem elinde iki tomar parayla bize fotoğraf. Hayırdır birader? Bak böyle sosyal medyada yayınlama ha. Vallahi kapını tıklatırlar, söyleyeyim sana. Bu pazartesi sabahı bu saatte bu kadar para... Rabbim daha çok versin de ne iş? Günaydın demiş, günaydınlar. Aa, arabada suyum bitmiş, fazla suyu olan var mı demiş. Neyse, siz için bir zahmet demiş. Evet, suyumuzu hatırlattılar. Şöyle bir sularımızı bir içelim bakalım sabah sabah. Şöyle bir sularımızı içelim bir sabah sabah. Motor alsan yol problemi kalmaz demiş. Gebze'den bile yarım saatte gelirsin. Abi ben motorluk bir adam değilim ya. Ben kendim motorum yani. Kaç kilovatlık gücüm var bilmiyorum ama yani böyle motor... kullanan arkadaşlar saygım var ama böyle yani ben motor adamı değilim galiba. Yani içime bir türlü sindiremiyorum motor işini. Yoksa alınır canım, ne var ya, onda bir şey yok yani. Günaydın kardeşim, günaydın. İki gün geçmedi be sensiz demiş. Hayırlı haftalar, günaydınlar. Estağfurullah. Var ol. Su fotoğrafları geliyor. İnce iş demiş ha, marketin dünkü cirosuymuş. Ha, pazar.

Arke Ciro'yu pazartesi sabahı saymaca. Peki peki. Bak bu şarkıyı özel seçtim, güzel olmuş. Koray'ı çok severim. Ümit Sayın'ı tanımıyorum ama o da değerli bir sanatçımız, ama Koray'ı çok severim. Koray benim arkadaşım. Böyle bir çalışma yapmışlar. Bayağı sevdim. Siz de bir dinleyin bakalım, geliyorum.

0: Şarkıyı beğendiniz demek ki, güzel şarkıymış. Ümit Sayın'a da, Koray Avcı'ya da teşekkür ederim. Güzel bir çalışma olmuş. Eski bir şarkının cover'ı olarak listelerimizde yerini aldı efendim. Şimdi bir soralım bakalım kimler buradaymış. Şöyle bir sabah yoklaması yapalım. Artık saat 7.34, artık tamam öğlen oldu artık. Yani bir deyin bakayım bana kimler burada. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerine varmış olanlar, 2'ye maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp 1 yollarlarsa şöyle bir bakalım kimler neredeymiş. Biz de bir merakımızı yenmiş olalım. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerine varmış olanlar, 2'ye trafikte olanlar da 3'e basıp yollarlarsa çok sevinirim. Kimlerin burada olduğunu bir görmek istiyorum efendim. Ne kadar kalabalığız şöyle bir görelim. Sadece bir tuşa basıp yollamak yeterlidir. En azından sabah yoklamasına yok yazılmamak adına. 0544-886-1886. Anca bastım günaydın demiş. Anca bastım günaydın. Sanki 40 dakikadır bunu istiyormuşum da. 2,5. 2,5-5-7,5-10. Tatile başladım, seni dinliyorum. Tatilde bile seni dinliyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Eksik olmayın. Artık tatil zamanı yani, Haziran artık Temmuz geldi yani, zaten kaldı bir ay. Yani Temmuz'dan sonra Ağustos, ondan sonra Eylül. Sezon kısa ama havalar sıcak. Gerçekten dün de leş bir sıcak vardı. En azından İstanbul'da. Şu muhabbet henüz başlamadığınız için birazcık eksik hissediyorum kendimi. Yani tam böyle yaz konuşması yapamıyorum. Yani sıcak değil de nem, çok nem. Buna başlayacağız yakındır yani. Bu konuşma kesinlikle geçmeye başlayacak. Çünkü bizim yazın sıcaklık dereceden çok konuştuğumuz, mesela 36 derece olması bir şey değiştirmiyor. Nemden dolayı hissedilen 42 abi. İzmir, Adana'yı, Diyarbakır'ı saymıyorum bile. Evet, kimler buradaysa bir efendim rakamla yerlerini belli edebilirler. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıp yollayıversinler. Hemen suyumuz geldi. Şöyle bir su ASMR'ımızı yapalım.
1: Şarkıları... Oh. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.
0: Sula kendini hemen, eğer imkanın varsa anında şöyle bir suyunu iç bakalım. Güzelce şifa olsun. Afiyet şifa olsun. Şöyle bir kendine. Şöyle bir sula vücudunu bakalım. Sabah sabah şifa olsun. Çok iyi gelecek eminim ben. Ben hatırlatmamı yapayım da. Benden çıksın hocam.

yazıp kaldırılıyor. Çünkü bu çok konuşulan bir mevzuydu. Haberlerde izlemişsinizdir. Şimdi bak Belçika'dan mesaj gelmiş. Belçika hem sıcak hem çok nemli hem yağış var demiş. Bugün 37 derece. Yağış olduğu zaman yerdeki sıcaklık tabii ki yerdeki suyu da buharlaştırıp havaya karıştırıyor ve buna yoğuşma deniliyor. Ya da ben sallıyorum şu anda. Bak günaydın Emre, mutlu İsviçre 37 derece demiş. Erkenden işe başladık.

0: Allah sabır selamet versin kardeşim. Sıcak kötü ya. Soğuk da kötü, sıcak da kötü. Yani ikisinin bir ortasını... Ya her şey Allah'tan tabii, şimdi hiçbir şeyden şikayet etmemek lazım. Soğuk geliyor, ay havalar ısınsın. Havalar ısınıyor, ay havalar soğusun. Bir türlü kendimiz memnun olamıyoruz. Ama doğanın dengesi bu tabii ki. İster istemez mevsim normlarının dışında artık dünya yaşlandı. Dünya yaşlandı yani, artık dengesiz bir hava durumu, yapacak bir şey yok. Kaç derece lazım size demiş. Meteorolojide bizim dayıoğlu var, ben ayarlarız bir şeyler. Tövbe estağfurullah, çarpılacak şimdi sabah köründe, ağzına şimşek düşecek. Yaz bu. Sana kaç lazım? Tayyar abi kaç yapalım? Her neyse, sıcak bir yaz geçeceği belli. Yazın ilk ayını atlatmak üzereyiz ama artık Ekim'de bile, yani Eylül-Ekim biraz mevsimlerde bir böyle bir senkron kayması var. Eylül'de Ekim'de bile çok sıcak oluyor yani. Ben Adana'da 22 Ekim, hiç unutmuyorum o tarihi, 38 dereceyi gördüm 22 Ekim arkadaşlar. Neredeyse Kasım bak. Vallahi da billahi da 38 dereceyi kendi gözlerimle gördüm ya. Biri söylese ya biraz abartıyorlar galiba ya dersin ama ben kendi gözlerimle 22 Ekim günü Adana'da 38 dereceyi kendim gördüm yani. Fecaat yani, fecaat, böyle deccal gibi geziyorum ortalık. Yok yani, yok yok. Kışın tabii şöyle bir avantajı var. Yani hava ne kadar soğuk olursa olsun bu hastalık tetikleyen bir şey değil. Yani biraz kalın giyinirsin. 3-5 battaniye üstüne ya da ne bileyim bir... Hiçbir şey olmasa kapalı mekanda birazcık, tamam üşümek kötü, o da kötü. Yani gerçekten üşümek kolay. Yani insan vücudunun tepki vereceği bir hadise ama... Sıcak bir de hastalık tetikliyor. O yüzden Rabbim herkesi korusun aşırı sıcaklardan.
1: Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Evet. Arkadaşlar yapay zeka ile bana etek tütü giydirmeyi artık bırakın ya. Tamam bak o geçti, ona güldük geçtik, şaka yaptık tamam şimdi. Bir de anime şeklinde yapmışlar Allah'ım yarabbim. Karadeniz arkadaşlarım var, çay sevmiyorlar demiş, kahvaltıya buyur. İnşallah. Birazdan sabah mevzumuz var. Sabah mevzumuza çok büyük bir katılım bekliyorum bu kadar kalabalık iken. Size hitap edeceğim yani balkon konuşması gibi değil. Okul dönemine döneceğiz yani birazcık böyle geçmişe gideceğiz yine. Konuları seviyorsunuz. Senin doğduğun semtte yaşıyorum ve çalışıyorum demiş. Çalışlar Caddesi'nde, hatta o sokakta film de çekmiştin demiş. Evet kardeşim, doğru doğru. Kendi semtimde film çekmek nasip oldu, Allah nasip etti. Hatta filmin %50'sinden fazlasını Bahçelievler'de çektim. Bakırköy Bahçelievler. Semt bizim ama ev kira, yapacak bir şey yok. Telli Bahçe mağazanımdan bir fotoğraf olmazsa olmaz Emre demiş. Telli Bahçe, evet, günaydınlar. Güzel çiçeklerimiz böyle, saksımız var. Oh Telli Bahçe. Telli Bağ. Ceviz bağ gibi. 21 derece olsun hava demiş. Abi onu klimaya ayarlatabiliyorsun. Gökyüzüne biraz o Allah'ın takdiri. Ben de senin doğduğun ilde yaşıyorum, şükürler olsun. Tövbe estağfurullah. Abi dur, gazlama beni ya. İyi haftalar demiş, kolay gelsin, teşekkürler. Trafikten fotoğraflarımız var. Bir gün evde senin olur demiş, inşallah efendim, inşallah. Günaydın Can demiş, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, teşekkürler. Sabah mevzumuz. Birazdan burada olacak, birazcık yine geçmişe gideceğiz, yine anılara döneceğiz. Ve böyle küçük bir, ufak bir tiyatral bir sahne canlandıracağız. Bakalım nasılmış sabah mevzumuz. Hadi bakalım.

Evladım geç gelenler arkaya geçsin. En arkaya geç. Hem derse geç geliyorsun hem önüne oturmaya çalışıyorsun. En arkaya geç. 0544-886-1886 0544-886-1886 Ya Imani konseri var ve ben gidemiyorum ya. Ya var ya. Gerçekten bazen bak yani düşün, ben bile gidemiyorsam. Yapacak bir şey yok. Günaydınlar demiş Mersin'den Savaş. Şimdi dostlar, sormak istediğim şey şu: birazcık geriye doğru gideceğiz, gerilere doğru gideceğiz. Müsaadeniz varsa. En son hatırladığın okul numaran ve hangi okul? 0544-886-1886 En son hatırladığın okul numaran ve hangi okul? Ben lisedeki numaramı hatırlamıyorum ama ortaokulu hatırlıyorum. Lisedeki numaramı gerçekten hatırlıyorum. Numaram belki de yoktu. Belki de numarasızdım ama ortaokuldaki numaram 126 idi. Bahçelievleri İlköğretim Okulu ilk defa ilkokuldan ortaokula döndüğü sene, yani ilköğretime geçtiği sene ben o dönemde 126. öğrenci olarak, şu anda 5000, 10.000'ler belki 50.000'ler olmuştur ama 126 idi Bahçelievleri İlköğretim Okulu. Hangi okuldaydın ve direkt numaranı soruyorum sana. En son hatırladığın okul numaran ve okulun. Zahmet olmaz da yazarsan çok sevinirim. Lise yazmış. Ya hangi lise? Lise diye bir okul mu var? Burası neresi abi, lise? Hangi lise? Normal lise abi. Abicim ismi yok mu? Yok abi, sadece lise. Sade lise. Okulunun adını soruyorum. Adını. Vermek mi istemiyorsun? Reklam mı yazarlar? İşbirliği mi derler? Yani maliye mi peşine düşer? Anlamadım ki. 0544-886-1886 En son hatırladığın okul numaran ve okulunun adı. Bakalım neymiş? Vallahi ben lisedeki numaramı 1200 bilmem kaçtı ya. Kaçtı vallahi hatırlamıyorum ya. Acaba okul müdürünü mü bağlasak bizim yani? Sevgili müdürüm. Ya devlet özel fark etmez. Okulun ismini söylemen yeterli.

0: son hatırladığın okuldaki numaran ve efendim okulunun ismi.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler.

0: Efendim?
1: Alo.
2: Alo.
1: Ahmet Salih Denizci attığımızda arkadaşlar. İşte bak. Hocam günaydınlar.
2: Günaydın. Günaydın Emre'ciğim.
1: Hocam yani benim ne kadar dengesiz bir adam olduğumu bütün dinleyenlerin biliyor ama şu anda epey bir kalabalığız. Okullardan konu açıldı. Okul numaramı hatırlayamıyorum dedim. Dur eski okul müdürümü bağlayayım. Günaydınlar, günaydınlar hocam. Ya bu saatte vallahi pat diye hocam spontane.
2: Harikasın.
1: Yani kaç saniye önce seni haberdar ettim. Nasıl aradım? Lak diye aramadım mı seni? Bir kurgu var mı? Bunu konuştuk mu daha önce?
2: Hayır. Peki. Kesinlikle böyle bir şey konuşmadık.
1: Aynen öyle. Peki şaşırdım, bir şey söyleyeceğim.
2: Şaşırdım zaten. Okula yeni girdim. Kapıyı açtım.
1: Hocam vallahi. Hocam sen okulun müdürüsün. Sen mi açıyorsun kapıyı? Dükkanı açar gibi sen mi açıyorsun? Anlamadım.
2: Yani kendi odamın kapısı.
1: Dedim acaba okulda müdürüme mi açtırıyorlar ya? Arkadaşlar hattımızda Ahmet Salih Denizci var. Şimdi okullardan konu açılmışken en son okul numaranızı hatırlayıp ve hangi okul olduğunu yazın derken benim İstanbul Zeytinburnu İstanbul Tekstil Meslek Lisesi'nden sevgili müdürüm Ahmet Salih Denizci şu anda da hocam hangi okulda görev yapıyorsunuz?
2: Bakırköy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
1: Heh, çünkü ben sizin kadar teknik söyleyemem bunu. Ben hep onu Bakırköy Kız Lisesi olarak geçen gün söyleşiye gittik. Bizi çok güzel ağırladılar. Arkadaşlar bakın 27 sene sonra sevgili hocamın hala daha devam ediyor. İnşallah Allah uzun ömür versin. Eğitim hayatına devam etsin ama o kadar keyif aldım ki gittim orada söyleşi yaptım. Geçenlerde storylerde görmüşsünüzdür. Ahmet Salih hocam eğitimde gerçekten benim için mihenk taşlarından bir tanesi. İyi ki varsınız hocam.
2: Hocam, ben de varsın.
1: Sizin yere... Estağfurullah hocam, estağfurullah. Yani sizi niye rahatsız ettim? Okul numaramı hatırlamıyorum. Bulabilir miyiz ya acaba sabah sabah? Diyecek ki...
2: Çok evet ha.
1: Hocam 27 sene önce...
2: Arşive girip araştırmamız lazım.
1: 27 sene önce mezun olmuş bir adam sabah sabah canlı yayına okul müdürünü bağlayıp okul numarasını soruyor. Bu ne konfor arkadaş ya? Hocam valla teşekkür ederiz. Her zaman başımızın tacısınız. Sizin gibi eğitime bu kadar hizmet eden sevgiler hocamıza herkes yazıyor şu anda WhatsApp'tan da. Size selamları var bütün dinleyenlerimizin. Sizin gibi böyle eğitime hizmet veren gerçekten yani hakikaten çok kutsal bir meslek yapıyorsunuz. İyi ki varsınız hocam ya.
2: Ben de öyle kardeşim.
1: Bu arada arkadaşlar bir ayıp yaptığım bir şeyde sizler huzurunda itiraf edeyim. Dün hocam beni aradı. Ben de o

0: Arada böyle bir koşturma bir şey için dedim hocam 10 dakikaya dönüyorum. 21 saat sonra döndüm hocama. Ama dönüşü de radyo üzerinden yaptığım için affetmiş. Affettin mi hocam?
1: Affettim şimdi.
0: Seni seviyorum hocam ya. Seni seviyorum. Hocam zaten bir iki güne görüşüyoruz. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Eğitimle alakalı, öğrencilerle alakalı. Sezon kapanıyor. Yaz tatiline girecekler. Arkasından tekrar sezon açılacak. Varsa böyle eklemek istediğiniz bir şey lütfen severek dinleriz.
1: Evet. Tüm öğrencilerimize ve tüm okuyanlarımıza iyi bir tatil diliyorum. Sağlıklı, güzel bir tatil geçirmelerini. Bu kadar. Başka ne diyeyim?
0: Senin Ahmet Salih Denizci. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Biz sizin karşınızda yıllarca konuşamadık. Kök söktürdün bize be. Şimdi sıra bizde mi hocam? Gözünü seveyim ya. Ellerinden öperim. Ellerinden güzel öperim hocam. Selamlar, sevgiler. Bütün çalışma arkadaşlarınıza sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim tekrardan. Zaten yakında görüşeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: 10 dakikaya değil de bir saate ararım hocam. Yayın bitsin.
1: Tamamdır, görüşelim.
0: Selamlar hocam, görüşmek üzere. Sağ olun.
2: Bilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yapmışsın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

bakalım yazan yazana. Hepsine bakacağım şimdi ama birazcık böyle biraz da böyle bir tiyatral bir şey yapmak istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Okul numaranız, en son hatırladığınız okul numaranız. Yani ben dediğim gibi liseyi hatırlamıyorum. Hocam bağladım, o da hatırlamıyor. 27 sene olmuş. Adam şok oldu zaten. Diyor ki okula şimdi girdim, anahtarla odaya girdim diyor. Alo hocam, benim okul numaram neydi ya? Benim başıma suratıma kapattım. Zaten ilkinde kapattı, tanıyamadı da. Radyodan aradığım için. 0544-886-1886. En son hatırladığın okul numaran ve okulunun adı. Nereden mezunsun ya da mezun değilsin fark etmez. Bırakmış olabilirsin. Mesela bizim Erdi anaokulu terk. Ama olsun, unutmuyor, anıları var. Anaokulunu ilk dönemden terk etti. Bir daha devam edemedi. Ama kendini dışarıdan geliştirdi. Arkadaşlar böyle ilkokul lise yazıyorsunuz ya, okulun adı diyorum, adı bak, adı. Okulunuzun ismini, yani ilkokul, ortaokul, lise değil yani. Hani hangi okul, okulun adını, Allah Allah, niye söylemiyorsunuz ya? Abi veremiyorum ben okul adı ya. Lise 3448 ama lise. Hangi lise, söyleyemiyorum onu ben ya. Hatırlıyorsan, okulunun adını hatırlıyorsundur da numaranı da yazarsan sevinirim. Bakalım neler olacak. Bugün tam havamdayım. Nasıl rakamlar çıkacak ortaya ve hangi okullardan efendim geçmişiz, hangi anılarımızda hangi okullar var. Günaydın, günaydın.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklamlar.

0: sürmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 20 numara. Bu ne ya, ilk 11 gibi. Bak toplam kaç kişi okuyordu orada? 20. Güzel, ben 126 kendimi böyle havalı bir şey de 100... 20 ne ya? Yok 1. Üsküdar Amerikan demiş. 1461. 60. yıl Sarıgazi İlköğretim Okulu demiş. 686. 701 Bahçeli ve Rabti İpekçi İlköğretim Okulu. Her yerde bizim şarkımız çalınıyor. Fatih Lisesi 574 demiş. Zekai Gümüşdiş Ortaokulu 461. Seni kalbimden sessizce... Şahinkaya Endüstri Meslek Lisesi Beykoz demiş. 323. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. 308 okul numaram demiş. Sarıyer İstinye Poligon Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu. Abi adresi vermene gerek yok ya. Abla pardon, abi demişim. Hanımefendi. Kaymaklı İlköğretim Okulu 103 demiş. 2000 evler Anadolu Lisesi. 2000 evler mi? 113 Pamukkale Üniversitesi. 1 milyar 518 milyon. Ben bunu nasıl okuyacağım ya? 15.181.006. Nasıl bir numaradır bu ya? Avcılar İlk Çip Lisesi. Numaram hiç yok aklımda. Olsun, en azından okulu bir andık. Akyazı Çamsan İlkokulu 202 demiş. Ordu. Hasan Kağnıcı İlköğretim Okulu okul numaram 82 idi demiş. Çapa Ortaokulu 1491. Abi günaydınlar. Sabah seninle güne başlarken her şey iyiydi. Ta ki güneş gözlüğün üstüne oturana kadar. Liseyi kimse hatırlamıyordur büyük ihtimalle ama Kazım Karabekir Ortaokul numaram 663. Vay. Bahçeliler galiba değil mi? Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi demiş. 162 lise numaram. Edebeli Anadolu Lisesi 950 demiş numaram. Özel Evrim Lisesi Seden Ulutan demiş. 805 numaram. İlkokul numaram 762. 19 Mayıs İlköğretim Okulu Batman'da demiş. 1998 senesinde. Pekala. Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu demiş. 2 telli. Bak dikkat et, Maltepe değil demiş. Küçükçekmece 2 telli. Ortaokul numaram da 3118. Toz koparan endüstri meslek. Oo, geldi bizim tayfa. 1682 okul numaram demiş. Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu Arnavutköy İstanbul 468 numaram demiş. 5690 İnönü Endüstri Meslek Lisesi. Oğlum, o kadar alakasız okullar var ki, harika bir şey ya. Koca Mustafa Paşa Lisesi 1343. Bakırköy Lisesi 182.

Eksilmesi ben niye numaramı hatırlamıyorum acaba? Acaba ben liseyi okumadım mı ya? Kendimi liseyi okudum mu sanıyorum? Acaba diplomam mı yok? Bir araştırılsın mı acaba? Bilemedim. Neyse en azından hocamı bağladım ya. Çok cevap var, dur bakayım. Zonguldak Kız Meslek Lisesi resim bölümü 323. Pekala. Şehremin Lisesi mezunu 1254 demiş. Emre iyi yayınlar kardeşim, vallahi hakkını helal. Yarım saattir dinliyorum, nerede kaldı bu, yine izin mi yaptı, meğerse başka radyoya çıkmış arabada demiş. Çok kulaklarını çınlattım. Kurtköy İlkokulu 1716 demiş. Pendik Teknik Lisesi 151 demiş. Kurtköy İlkokulu mu? Kardeşim herhalde genç yani, çünkü Kurtköy çok, ya Kurtköy bana çok yeni bir yermiş gibi geliyor. Sanki 3 sene önce falan keşfedilmiş gibi yani. Bakacağız. Hangi okul mezunusun? Yani daha doğrusu hatırladığın son okul numaran. Mezuniyet şartımız yok. CV'nize işlemiyor. Hatırladığınız son okul numaranızı soruyorum. 0544 886 1886.

Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
3: 30 oldu.
4: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet, TürkNet.
5: İnternet TürkNet.
6: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
7: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
8: Reklam.
9: Emre Mutlu Show devam ediyor.
10: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Anadolu, pardon, Turgut Enes İlkokulu demiş. 1324 Gazi İlk Öğretim Okulu, 155 Kumburgaz Mehmet Çağ. Kaç tane ilkokulu bu? Kaç tane ilkokul değiştirdin anlamadım. Tur tur gezdin mi? Turgut Enes İlkokulu, Gazi İlk Öğretim Okulu. He, o ortaokulmuş, pardon, ben anlamadım. Kumburgaz Mehmet Erçağ Ticaret Meslek Lisesi. 155. Kayseri Battal Gazi İlk Öğretim Okulu 962, yaş 50 demiş. Helal olsun hatırlıyorsan. Gerçi helal olsun, aramızda 5 yaş var. Bazen unutuyorum kaç yaşında olduğumu vallahi bak. Buca Endüstri Anadolu Meslek Lisesi demiş. 3702 okul numaram, Murat Değer. Antalya Kaş İlk Öğretim Okulu 352 demiş. Tufan Gümüş tekmil verir gibi. 75. yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlk Öğretim Okulu. İsmini söylerken yoruldum ya. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlk Öğretim Okulu 620 numarası. Alptekin Anadolu Lisesi 412, İnönü Üniversitesi 11.243.3046. Günaydın, okul numaram 6298 Mersin Gazi Lisesi. Terk ettiğim demiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler numaramı hatırlamıyorum demiş. Terk etmişsin zaten, boş ver. Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi demiş. 1987'de mezun oldum demiş. 1082, 1987'de mezun mu oldunuz? Evet, ben 98'de mezun oldum, kendime bir şey sanıyordum, adam 87'de mezun olmuş. 11 yıl önce. Kendi yaşımın üstüne 11 yıl koyduğumda.

Mimarlık Lisesi 11 Mart demiş. Sana köleyim desen. 1073. Yalvarırken seni görsem yanır mıyım? 555 Mevlana Lisesi. Süleyman Demirel Üniversitesi TC kimlik numarası gibi bir numara vermiş. Onu okursam akşamı buluruz abi. Günaydın Edirne Trakya Üniversitesi, sene 1999, okul numaram 744. Bakırköy Ticaret Lisesi 1254 demiş Ayşegül Hanım. Mehmetçik İlköğretim Okulu Güngören demiş, 557. Bak tertemiz. Mehmetçik İlköğretim Okulu kısa.

Hatırlıyor musunuz? En azından ilkokul dönemini hatırlıyorsunuzdur belki. Çok geçse de yıllar. Ya benim ağzımdan bir laf çıkmıştı. Daha önce bunu yaşayan, duyan var mı bilmiyorum ama. Arkadaşım kalem açıyor çöpün başında. Ben de onunla beraber geyik yapıyorum. Hoca geldi, ne yapıyorsunuz siz burada dedi. Dedim hocam arkadaşımız kalem açıyor, sen ne yapıyorsun? Ben dedim refakatçiyim ben. Kalem açana refakat etmek yani. Geç yerine geç. Öyle ağlayan küçük bir kız vardı mesela sınıfta. Başında dört tane kız dikiliyor. Biz de gidip orada saçma sapan salak salak hareketler. Kız ağlıyor, derdine bilmiyoruz işte. Dalga geçiyoruz onunla falan. Onların başlarında bir tane bir kız daha vardır. O biraz da appar cappardır böyle. Ağlıyor, tamam mı? Gizli kağlığa. O ağlayan kızı savunur. Ağlayan kız hiç konuşmaz. Yanında iki kız var, onlar da ağlıyor. Onlar niye ağlıyorlar bilmiyorum. Biri ağlıyordu, kıyamam, onlar da ağlıyor. Başlarında da bir tane böyle bir şeyci var, nöbetçi var. Yani hani o erkekleri dalga geçecek olan, zorbalayacak olan. Zorbalamamız bile masumdu be. Vallahi zorbalamak değil aslında. Dalga geçmek, alay etmek, eğlenmek işte yani böyle. Fakat orada o grubu savunan bir kız vardır hep. Ha, göreceksin sen, göreceksin, söyleyeceğim mi öğretmene? Niye ağladığını o da bilmiyor, yanındakiler de bilmiyor. Çok acayiptik ya. Ya ben lisedeyken ne defter ne kitap hayatımda almadım ya. Liseye öyle şeye gider gibi, kafeye gider gibi gidiyordum ya. Takdir teşekkür. İşte az önce bağladığım sevgili müdürüm de bizim okulumuzun müdürüydü. Ahmet Salih Denizci. Hakikaten çok kıymetli bir adamdı. Çünkü o kadar kıymetli ki, bak kıymetini nasıl anlatacağım sana. Cuma günleri İstiklal Marşı ile kapanırdı ya okul. Ya son kelime söylenmeden önce koşuşan binlerce çocuk düşün yani. Eğer İstiklal Marşı'nı okutuyorsa herkes şey, askeri düzenle çıkıyordu okuldan yani. Hocalar biraz yumuşak yüzlüyse hemen, hele ki meslek lisesi yani, daha meslek ve endüstri meslek yani, bu okullar disiplin biraz daha zor olabiliyor ya. Meslek lisesi mezunu olanlar bilirler. Vardır aranızda. Varsa yazarsanız sevinirim. Neden bilmiyorum yani. Sosyolojik yapıyla mı alakalı, ailelerin biraz daha çocukların mesleğe, ya aldık altın bileziği olsun, üniversite okuyup ne yapacak? Öyle mi olmuş bilmiyorum ama öyle değişik bir şeydi yani, çok garip ya. Ya bizde bir kantin vardı. Kantin mi, savaş alanı mı? Kimse ne verdiği parayı biliyor, kimse ne para üstünü biliyor, kimse ya adamdan bir şey söylüyor. Ben hamburger istiyorum, adam tost veriyor buna, bir şey söylüyorsun, tokatlayıp gönderiyor.

kalabalıkta sen de mi? Yani canı ne isterse onu veriyordu yani. Etiler Lisesi 111 numaram demiş, 97 mezunuyum. Etiler Lisesi. Abi de ben bir şey soracağım demiş. Cuma günü kimse arayıp sormadı demiş. Ne için aradım sorulacaktınız anlamadım. Çekiliş mi? Yani sizle alakalı bir durum olduysa mutlaka aramışlardır arkadaşlar. Ya da biz hatırlatırız. Günaydın demiş. Esenler İbrahim Turan Lisesi 7995 demiş. Okul numaram. Pertevniyel Lisesi 209. Oo, güzel okullardan biridir. Kocaman çok selamlar. 99 mezunuyum. Boya Apre demiş. 11H Furkan Komonovalı demiş. Hocam hatırlar beni. 11H. Sen Ferdilerin sınıfından mıydın? Furkan bizim okuldanmış ya. Boya Apre bölümü demiş. Numaramı inan ki hatırlamıyorum demiş. Kimse hatırlamıyor zaten. Bizim okulda numara mı yoktu acaba? Acaba numara yok. Lakapla mı çağırıyorlardı bizi? Tombik gel bakayım buraya. Ben 9G, 10G, 11G. GH sizin sınıfta Ferdi vardı hatırlıyorum. Bak bir tek Ferdi'yi hatırlıyorum koca okulda. Ferdi'yi nasıl hatırlıyorum? Ben 82 doğumluyum. Ferdi 76'lı falandı yani kala kala. Her sene 3 her her dönem 3 kere okuduğundan dolayı. Furkan bir hatırla bakalım Ferdi diye biri var mıydı sizin okul şey sınıfta? Yıldız Entegre Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Lisesi demiş. Okul numaram 120. Suadiye Kartaltepe Kocaeli. Suadiye Kartaltepe Kocaeli. Kocaeli Kartaltepe'de Suadiye diye bir yer mi var? Benim cahilliğim. Muhasebe bölümü. Esat Paşa Mehmet Rauf Lisesi demiş. Okul numaram 328. İzmir Buca Ticaret Meslek Lisesi 1607. Bak tabii Ticaret Meslek Lisesi ondan sonra etçiye çök tabii. Adam işi biliyor o zamanlardan ya. Ticaret meslek bitirdik ama etin kralını da biz yeriz.

0: bizim orada bundan bir şey olmaz, nasılsa üniversiteyi kazanamaz diye düşünen aileler gönderildi meslek lisesine. Teşekkürler, benden bahsediyor. Sınavsız geçiş yapıyorlardı o zamanlar 2 yıllık üniversitelere. Vallahi benim dönemimde 2 yıllık üniversiteye bile sınavsız girme şansın yoktu, bilmiyorum. Bir de süper lise çıkmıştı o zamanlar, kendini bir şey sanıyorlardı. Hala var mı acaba? Süper lise ne alaka ya? Tamam da kanka ne alaka? Süper lise ne oluyordu mesela? Hanımefendiye soralım, süper lise ne oluyor yani? Hani ne özelliği oluyor? Söyle, ne özelliği oluyor süper lisenin? İngilizce hazırlık okuyorlardı. Hazırlık sadece. It is a pencil. Altına süper lise. Ne bileyim, bilemiyorum. Bir saygısızlık etmeyin süper lise mezunu. Var mı süper lise mezunu aranızda? Benim ne kadar süper bir insan olduğumu nereden anlayabilirsin?
1: Nereden?
0: Süper lise mezunuyum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
2: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net'i takip et.

0: Devam edelim bakalım. Kadıköy Acıbadem Doktor Sait Darga Ortaokulu. 143 numara. Sait Darga. Çok havalı okulmuş ha. Hangi okuldan mezunsun? Sait Darga. Sen?
1: Meyve Çelebi Lisesi benim de.
0: Sait Darga. 1989 mezunuyum demiş. Tokat Niksar. Günebakan Köyü İlköğretim İlkokulu 254 demiş Süleyman. Beykoz Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesi 805 numara. Güzel yerde okumuşsun maga. Ha? Anadolu Hisarı. Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi demiş. İSOL Anadolu Meslek Lisesi 139 numaram. İlkokul, ortaokul İstanbul Küçükyalı Suzan Ahmet Yalkın İlköğretim Okulu 544. Liseyi de Tuzla Anadolu Meslek Anadolu Teknik Lisesi'ni okudum. 164 numaraydı demiş. Üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi. Bu benim kuzenim değildir değil mi? O da onun da adı Mesut, o da Yıldız Teknik mezunu. Acaba dedim o mu? Mevlüt Coşkun ben demiş. Başıbüyük 120. Yıl Ziraat Bankası İlkokulu numaram demiş 742. Başıbüyük Yılmaz Mızrak Ortaokulu numaram 326. Maltepe Lisesi 1282. Liseye başladık, medeniyet gördük demiş. Emine Sabit demiş 42 Kadir Yörük 1397. Ama yazan da Tugay. Başkasının adına mı yazıyor acaba? Bizim WhatsApp çekmiyor da İstanbul FM bir mesaj atabilir misin ya? Emine ablanla beni. Sana zahmet numaralarımızı yazsana. Hem de soruyor orada. Çocuk parçalanıyor orada. Emine Sabit Büyük Bayrak ilk öğretim okulun adıymış, pardon ya. Abi ben Emine Sabit'le Kadri Yörü'yü dinleyici zannettim. Nereden bileyim ben kim olduklarını? İsim isim vermiş bana ya. Tamam, benim hatam. Küçükçekmece Sultan Murat İlk Öğretim Okulu demiş. 410 numaram Sevil Eligil. Halkalı Ticaret Meslek Lisesi Sezer demiş. 1482. Sezer ama soy ismi yok. Onu herkes Sezer desen bulurlar. Okulda Sezer desen beni bulurlar. Sen 1482 Sezer de... Abi şu ikinci kata çıkıyorsun. Karşında bir sınıf var. Onu böyle sırtını oraya ver. Karşıdaki sınıf. Okuduğum teknik lise şehir merkezinde demiş. Diğer liseler şehir sahil tarafındaydı. Polisler meslek lisesinden kimseyi o bölgeye geçirmiyordu demiş. Haklı varmış sanki biraz. Yuva evlat muamelesi gördük ya. Yani tabii öyle bir... Bir şey diyemeyeceğim. Ben de meslek lisesi mezun olarak... Oo, bir dakika beyler, bir dakika, kalkın, büyüğünüz geldi. Bir dakika beyler, konu değişti. Şimdi okuyacağım okulun adını iyice bir dinleyelim. Alper Ceylan geldi, hoş geldi. Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi. 1999 mezunu ve hala hayattayım. Okul numarası 1326. Evet, Bağcılar'a selamlar. Emre Günaydın iyi yayınlar demiş. 1993-1681 numaram Behçet Kemal Çağlar Lisesi. Eski ben gibi bile değilim. 1978 yılı demiş Özel Moran Lisesi numara 25. Bıraktığın ya. O zamanlar 25 kişiydik toplam okulda.

Kartepe yazıyor okumuyorsun demiş. Dedim ya. Suadiye Kartepe Kocaeli dedim. Kartepe'de Suadiye diye bir yer mi var onu bilmiyorum. Suadiye İstanbul'da bilinen bir elit efendim. Yerlerden biri olduğu için yani o Kartepe'de de Suadiye diye biri var demek ki. Biri var bir yer var demek ki. Günaydın Tuzla Teknik Okulları. Lise 2012 mezunu numaram 851 demiş. Bir de okul ve lisedeki numarasını hala bankacılık uygulamalarında falan şifre olarak kullanmayan var mı demiş. Ben kullanmıyorum mesela. Üniversite numaram 11 haneli. Bir keresinde TC kimlik numaram yerine okul numaramı söylemiştim. Ezbere biliyorsun yani.

Yalova Lisesi 6261. Abi senin gibi bir abim olsun var ya, herkesin bana borcu olsun, sonra gider söke söke alırız demiyor. O borçlara abim olur musun? Önce sen borç işini hallet, ver insanlara borcunu. Yani insanlara borç ver, ondan sonra bakarız abi. Vallahi dostum sabah ne yediğimi hatırlamıyorum ki, okulu hatırlayayım. Süper Lise şöyle oluyor demiş. Şöyle anlatayım, kokoreç yemeye gidiyorsun ama kokoreçten önce 50 tane midyeye zemin hazırlıyorsun. Sonra kokoreci görmüyorsun demiş, onun gibi bir şey yani. İstanbul İmam Hatip Lisesi numaram 805. Sana ne diyor? Pekala. Ataköy Lisesi 97 mezunlarından Yeşim Derin demiş. 1380 numara. Ataköy Lisesi Mezunlar Derneği kurucularındanım demiş. Tüm Ataköy Liselerini bekliyoruz. Tüm Ataköy Liselileri bekliyoruz. Nedir bu, dernek mi? Bizim de derneğimiz var da, en son bir pilav günü yaptılar. Pilav yemeye gittik. Biraz pilavı tam denk getirememişler herhalde. Ya biz gittiğimizde pilav kalmamıştı. Hem de saat 2'deydi buluşma. 2'yi 5 geçe gittiğimizde muhtemelen 6 porsiyon falan getirmişler, 3000 kişilik toplantıya. İnanılmaz kalabalıktı. Ya da ne bileyim, pirinç, yani bir bulgur falan, bir şey, makarna falan, ya millet aç kaldı, aç. Oradan da birileri bağırıyor, diyor ki pilav yemeye mi geldiniz, toplantıya mı? Abi pilav yemeye geldik, kusura bakma yani. Pilav günü diye çağırıyorsan beni, o pilavı ben gideceğim yiyeceğim yani. Pilav yoksa ben, tamam seni gördüm, Soner'i gördüm, Ramazan'ı gördüm, evet. Bakışıyoruz böyle, pilav abi bitmiş. Arkadaşlar, insanlar bak, okulumu karalamak istemem, hepsini çok seviyorum yani, bütün dostlarımı. Ama 2'deki pilav gününe 12'de de gidilmez pilavı, ben hani 2'yi 5 geçe pilav mı biter ya, bilsem anneme yaptırır götürürdüm ya. Şeyi de soramıyorsun orada, evet geldik, nasılsınız, iyiyiz vallahi, siz nasılsınız? Vallahi ne yapalım işte, işler güçler. Evet. Pilav? Vallahi demin şurada bir masa vardı, kaldırdılar. Orada bir catering, bir firma vardı, bir şey vardı. Ha bize. Vallahi gelir herhalde falan. 2 saat 3, 3 buçuk oldu. Pilav milav yok. Böyle kuru kuruya ayakta. Güneşin altında. Sonra çıktık, pilavcı bulduk. Butik pilav günü yaptık kendimize. Naçizane pilav günü. Yani şöyle korsan pilav günü gibi. Ne oldu, pilav mı yoktu? Evet, pilav bitmişti ya. Ama şöyle bir şey çıkıyor değil mi finalde, yani pilav yemeye mi gittiniz oraya? Evet, pilav yemeye gittik, Allah Allah. Pilav günü diye beni çağırıyorsun oraya, tabii ki pilav yemem lazım benim. Ben seni çağırsam pilav yemeye, gelsen pilav yok, herkes bakışıyor birbiriyle.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiği Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Sesin geliyor mu şu anda net? Ya işte öyle.
1: Sırtım terli.
0: Sırtım terli. Plaka yerli. İstanbul Kalem Harbi Okulu'ndan çıktı. Emma ve işte başına adresi. Yapabilsem ben yaparım zaten. Cezayı bırakmam. Ma ma ma ma ma ma.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
2: Gel yaparım,
3: gör halini, el bana, ben sana deli.
4: Var mı öyle bir şey? El bana, ben sana deli. Bayrampaşa Tuna Lisesi 2011 mezunuyum demiş. Numaram da 89'du. Günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar, teşekkürler demiş. Emre abi ne haber demiş. Tamam da kanka, ne alaka? İyiyim, senden ne haber? 1993 Çatalca Endüstri Meslek Lisesi mezunu Yaşar Özbek. Mobilya dekorasyon bölümü demiş. Okul numarası 576. Diyarbakır Şehitlik Lisesi demiş. 954. Vallahi abi hatırlamıyorum demiş. Dal 82. Dal 82 mi? Açıklama yapmış. Devrek Anadolu Lisesi. Evet. Benim de arkadaşım vardı, Mal 94. Maltepe Anadolu Lisesi. Kısaltmadan anlaşılmıyor çünkü çok fazla benzeri var.

Bayrampaşa İnönü demiş. Endüstri Meslek Lisesi 501'di numaram. Ankara Polatlı Anadolu Lisesi. Numaramı hatırlamıyorum. 751 miydi, 124 müydü? Vallahi bak, ben bilemedim şimdi yani, bunu nasıl sorsak acaba? Allah şahit kebap ısmarlamam demiş ama gel ben sana pilavın kralını ısmarlayayım. Kebap ısmarlayamam. Bunu şeyden dolayı mı yani, kebapla pilav arasında epey bir maddi olarak. Kime kalmış üç günlük? Bilmiyorum acaba öyle mi yani? Bizim okul erkek lisesi olduğu için kimse kimsenin yüzünü görmek istemiyor demiş. Pilav değil kavurma koysalar yine kimse gitmez. Niye öyle bir şey? Allah Allah. Ne olacak oğlum, herkes erkek ya. Pelin üstün ses demiş. Pelin Hanım şarkıcı mısınız? Kabataş Erkek Lisesi 3662. Bir de bir şey soracağım. Mesela erkek lisesinde kızlar oluyor, kız lisesinde erkekler oluyor. Bu ayrım neye göre? Niye yani mesela adı? Mesela Kabataş Erkek Lisesi'nde bir kadın, bir hanımefendi okuyor. Ya da işte ne bileyim işte bir şey efendim kız lisesinde erkekler okuyor. Nasıl oluyor bu? Ben bu ayrımı anlayamadım. O zaman adı niye öyle yani? Bilmediğimden soruyorum. Cehaletime verin. Vardır elbette ki bunun bir açıklaması ama ben bilemiyorum yani. Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyan hanımefendi yani, mesela siz biliyorsanız konuyu. Şu an aramızda en iyi lisede okuyan biri varmış demiş. Şu an mesleği ne acaba? En iyi lise hangisi? Kabataş. En iyisi mi? Şunu hiçbir zaman unutma ki, en iyi lise İstanbul Tekstil Meslek Lisesi'dir bak. En iyi lise benim lisem be! Yo, en iyi liseleri biliyorum İstanbul'da. Gerçekten İstanbul'un en iyi liseleri arasında Kabataş Erkek Lisesi tabii ki var. Pertevniyal var. Esenler, Kazım, Karabekir. Onu hatırlayamadım ismini ama. Karacabey Anadolu Lisesi demiş. Numaram 528 idi. Eskişehir Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi numaram 4069'du. İlkokulda hatırlıyorum demiş. O da 301'di. Halil Yıldırım. Abi senden iyi rapçi olur demiş. Benden hayatta rapçi olamaz. Söyleseydin gelirdik Özbek pilavı yapardım demiş. Yo, söyleme, şu an söyleyeyim, yap yine. Bak, Özbek pilavı yapardım diyorsun ya şu anda. Ben şu an hala yapabilirsin bence. Sen yap, ben yemezsem ne olayım? Özbek pilavı yapardım söyleseydin, deseydin, bilseydim. Şu anda biliyorsun. Hala da yiyebiliriz yani bunu bence. Hem de böyle okula getirmene 500 kişi yapmaya da gerek yok. Şöyle bizim radyoya 8-10 kişilik güzel bir Özbek pilavına kimse hayır demez bence. Ben Özbek pilavı değilim, herkesi mutlu edemem. Yaptır yeriz herkes var ya. İstanbul efendim pilav günü yapalım, herkes pilavını alıp gelsin demiş. Herkes pilavını alıp gelse çok komik olmaz mı? Ama bak ne yaparım biliyor musun? Öyle bir şey yaşasam yemin ediyorum bak vallahi. Derim ki arkadaşlar herkes pilavlarını bir çıkarsın. Evet, saçma bir başlangıç oldu ama. Açın bakayım pilavınızı, herkes pilavını bir açsın. Elimde bir adet kaşıkla, tabii ki kimsenin yani kendi efendime söyleyeyim hijyen kuralları çerçevesinde master chef gibi düşün. Her birine ayrı plastik kaşıkla bir bakardım kimin pilavı daha iyi diye. Çünkü pilav var, pilav var. Ben de kendi pilavım. Ben kendi pilavımı getirmeme gerek yok. Herkesten birer kaşık alsam zaten bir tencere yapıyor. Aslında etkinlik dediğin öyle olacak biliyor musun? Ciddi söylüyorum bak. Herkes kendi yiyeceğini getirecek yani. Mesela ne yaptın? Pilav günü. Ne kadar zekice. Zaten bir saattir bulunamadım. Mesela ne yaptın pilav? Aklıma başka bir şey gelmedi. Ne günü oluyor başka? Bir gün var mı? Çorba günü oluyor mu? Yok. Kısır günü. Ama o zaman da çok karışık olur yani. Ya mide fesadı geçiririz yani.
şey gibi düşünüyorum hani böyle pilav gününden başka da var mı arkadaşlar bir gün ne günü düzenlenebilir? Hadi sana soru. Pilav günü olmasaydı mesela ne günü düzenlenebilirdi alternatif olarak? 0544-886-1886 pilav gününe alternatif bir gün söyle. Mesela ne günü düzenlenebilir? Mesela pilav tamam o iç pilav günü al işte. Çok uzaklaştırdın konuyu ya. Nerelere gitti bu konu böyle iç pilav günü? Saygı göster. Tavuk sote günü mü? En mantıklısı kısır günü şu dakikaya kadar. Karnıyarık günü mü? Börek günü. Bak kısır günü bir tane daha geldi. Waffle günü. Abi o çok meşakkatli ya. Böyle pilava yakın yani ne olabilir? Mesela ne günü düzenlesin okullar?

0: aklına gelmez ya. Hocam ne kadar süre düşündünüz bunu böyle, hani yapay zekaya mı sordunuz acaba? Mesela dernekler, kuruluşlar, toplumlar, liseler, üniversiteler, mezunlar günü düzenlerken falan. Pilav gününe alternatif ne olabilir mesela? Pizza günü de yok abi. Bize oryant bir şey lazım ya. Bize böyle memleketimizden bir şey.
1: Sevemedim.
0: Pizza çok böyle italiano. Tamam olur yani ama söyleyeceksin onu falan. Hani böyle ne yapabiliriz yani mesela?
2: Dönüş değil bu kadar anla yeter. Acı zamanla geçer. Bilmiyorsan hiç değilse hasrete saygı gör.
0: Benim aklıma bir şey gelmiyor ya. Kısır çok mantıklı.

Söyle bakalım senin aklına ne geliyor? Nasıl bir gün olabilirdi yani hani? Ya bizim okulda pişi günü, bak bu da çok mantıklıymış ha. Vallahi pişi olur biliyor musun? Herkesin elinde plastik tabaklar. Senden öndeki 6 taneyi almış böyle. En son yanıkları kalmış böyle 2 tane gözleme yani. Menemen günü de yani yok ya, çok sulu geldi bana. Daha böyle sofistike yani, böyle pilava yakın, bak pişi güzel. Kuru kuru böyle tabakta alacaksın, ayranla beraber pişi. Ne günü kebap, yok abi o da çok, bak kebap da çok böyle meşakkatli. Onu lavaş eline koy, soğanlı koy, bilmem ne yap falan öyle. Krep, o da çok Avrupa'yı. Kuzu çevirme günü. Arkadaşlar yemek yemeye değil, böyle bir günü anmaya geliyoruz. Herkes sevdiğini yazıyor ya. Mantıklı bir şey bulmaya çalışıyoruz. Kuzu çevirme ne ya? Yok kuru fasulye şey günü. Kitap okuma günü çok etik olur. Bulgur günü, bak mesela pilav alternatif olabilir ama sarmaz. Fındık lahmacun günü. İçli köfte günü demiş.

Abi buldum. Yaprak sarma günü. Nasıl heyecanlanmış buldum diye. Buldum Allah'ım, yazmam lazım. Gözleme günü yapılabilir. O da meşakkatli abi. Ya bak, take away derler böyle yabancılar. Yani al git böyle, tabağı alacaksın böyle lap diye koyacaklar, devam edeceksin. Mantı da olmaz, o da meşakkatli. Yok sarımsağını koy, yok. Dönme. Üstüne acı sosunu koy, yok onu yap, bunu yap. Öyle değil değil, böyle böyle, anladın değil mi? Pilavımsı böyle, herkes böyle elinde tabağını koyacak, lap diye koyacak, ayran devam. Korkmam oyunların. Balık da onun kızardaması. Bak, kızarken cozurdama, kızardama derler arkadaşlar bizim memlekette. Biz İzmirliler balık pişirmeye kızardama deriz, aklınızda bulunsun. Pizza yazıldı, çok defa yazdı. Pizza Avrupa'yı geldi bana. Hayır, biz böyle daha böyle daha bizim memleketimize özgü. Bak, en mantıklardan birisi kısırdı. Öbürü de neydi? Pişi. Pişi günü. Al böyle, orada ablalar verecekler böyle tabağını, plastik tabağını götüreceksin. O dandikler var ya, arkası gözüken tabaklar. Elinde durmayan tabaklar. Ona böyle koyacaksın 3 tane pişini, ayranını alacaksın. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de ne yapayım işte ya, Avrupa'ya gideceğim falan. Barbunya demiş. Yok, börülce. Şakşuka günü mü? Arkadaşlar, canınızı çektiğini niye yazıyorsunuz siz? Ben... Şakşuka gününün ismi bile saçma sapan. Şakşuka diye gün mü olur ya? 33. İstanbul Tekstil Meslek Lisesi mezunları Şakşuka günü. Ve konuğumuz Tarık Mengüç. Şakşuka, şakada şuka. Bak, simit ayran harbiden güzelmiş bu da bak. Bunu da tebrik ediyorum. Dönme. Simit ayran, evet, okey mesela. Aha. Hemen tık böyle, o masalar var ya, üzerinde mavi beyaz pitikareli böyle o bezlerin üzerine örtüldü. Alacaksın oradan simidini, ayranını geçeceksin kenara. Ne yapalım ya Mustafa'cığım, saçları mı beyazlaşıyor? Yok ya, bir şey yok, bende işlem yok dudaklarımda.

0: Mezunsun ya. Gitme. Kestane günü mü? Abicim bak, kestane de olmaz. Kestanenin mevsimi belli. 30 Temmuz'da nereden bulacaksın kestaneyi? Ya da Ağustos'ta. Her zaman yapılabilecek pilav kadar böyle ergonomik bir yiyecek olması lazım o günün kutlanması için. Yani pilav günü değil de o gün deyince mesela kısır günü sırıtmıyor, anladın mı? Mesela bir afiş görsem, efendime söyleyeyim, İstanbul FM Mezunları Derneği'nin düzenlediği birinci geleneksel... Bak hem birinci hem geleneksel. Birinci geleneksel kısır günü afişte sırıtmıyor. Böyle sırıtmayacak bir şey. Ekmek arası havyar günü mü? Soslu makarna, bak makarna değil, sosu da koyuyor içine ya. Arkadaşlar bir şey bulmamız lazım. Trüf mantarı günü. Ya. Oturmuş oraya, almış eline telefon. Canım ne çekiyorsa o gün olsun diye. Bak lokma bile olur da, lokma çok böyle yanlış anlamada biraz da cenaze menaze hatırlatıyor da o da. Hamburgerde Amerikan var, olmaz. Bulacağız. Bak en iyi aday şu ana kadar kısırla pişi. Kısırla pişiyi tuttum. Yani mesela İstanbul FM Mezunları Derneği'nin düzenlediği birinci uluslararası. Niye, bizi her yerden dinliyorlar? Pişi günü. Bunu da okeyim bak. Pişi tamam, pişi sırıtmadı. Kısır sırıtmadı. Kuzu bonfile günü diyor. Yok. Reklamlar geliyorum, siz bu arada yazın, bulacağız.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Risotto günü mü? Ha, Danilo Şef de gelsin mezun olarak.
1: Abi sizin o pilav var ya, bizde aynısı. Biz onu İtalya'da, biz onu risotto yapıyoruz. Aynısı be abi. Bizdeki de aynı be abi. Abi risotto ne, sizde tavuklu pilav her yerde satılıyor. Bizde de orada risotto pilav yiyoruz biz. Sana değil gözayanlarımı vermem,
0: damla gözyaşımı saygım. Risotto günü. Bizi var ya def ederler. İstanbul FM mezunları derneğinin düzenlediği gün nasıl bir gün olabilir? Kısır ile pişi kolay mı yani demiş. Kolay değil bak. Olay kolay olması değil. Olay kolay olması değil. Olay o afişe yakışması mesela. Kısır kolay. Kısır ne, zor mu kısır? Bir de bunu yazan bir kadın yani, kısır. Pişide ne var abi? Kaynayan yağın içine hamur atıyorsun. Bir şey yok ki onda. Vallahi pilav daha zor. Cağ kebabı olmaz. Köfte, ekmek, ayran. Stat çıkışım buraya. Cacık pilav olsun demiş. Yani benim dünya pilav gününe alternatif olarak, dünyada kutlanan, Türkiye'de kutlanan pilav gününe alternatif olarak bir tek cacığı ekledi ya. Kendi yağında ağır ağır konfit edilmiş ördek budu. Deli galiba. Açıyor orada YouTube'dan, bakıyor ben ne yesem acaba, hangi de dünya ne? Kürt böreği günü mü? Buna da okeyim biliyor musun? Ama afişe gitmez yani, şey gibi olmaz mesela. Pilav laps, kısır laps, pişi laps, böyle bir şey yani. Tarif verir gibi yazmayın ya. Mantı da fena değil. Sana dair hiçbir şey içimde bakma. Bak sosisli günü bak, bravo. Tamam evet, çok Amerikanvari bir şey ama mantıklı yani. Böyle açıyorsun sandviçi, bir tane araya sosis, üstüne suyunu gezdir, ver gitsin adam tabakla. Köşede konuşsun. Ya Sercan doğum yapmış ya, hiç görüşemiyoruz.

0: Abi vallahi tekne aldım. Ya herkes ben de herkes satmak zorunda kaldım 27 milyon euroya. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Anacığım o kadar yapardı ki. Bak bir şey söyleyeceğim size. Her çarşamba günü babam toplantıya giderdi. Bunu geçen söyledim mi? Böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Ya da başka bir yerde anlatmış olabilirim. Çenem düşük olduğu için. Babamın toplantıları olurdu. Babam çarşamba günleri böyle geç gelirdi. Ne toplantısıysa artık. Yıllarca. Cep telefonu yok, bir şey yok. Kurumuş bir tezgah. Dur bakalım. Hakikaten şimdi aklıma geliyor. Annem dinliyor mu acaba ya? Her çarşamba 12'de 1'de gelirdi. O zamanlarda televizyonda sürekli tam da çarşamba günleri Star televizyonunda Bir Demet Tiyatro vardı. Bak şimdi Bir Demet Tiyatro ile bulguru nasıl birbirine bağlıyorum, iyi dinle. Babam olmadığı zamanlar herhalde annem babam olmadığı zaman paldır küldür yemek olduğu için mi? Bak şu anda jeton düşmeye başlıyor bende. Bu yeşil mercimekli bulgur pilavı yapardı ama salçasız. Bildin mi böyle bulgurlar beyaz beyaz, tereyağlı, yeşil mercimek içinde. Üf, bak canım istedi. Biz elimizde kardeşim, ben, annem elimizde birer tabak bulgur pilavı. Yeşil mercimek. Televizyonda da Bir Demet Tiyatro var Yılmaz Hoca ile, Yılmaz Erdoğan'la. Demet Akbağ'ın. Yıllarca tabii bir sürü daha sanatçılarımızın. Onu izlerdik ya, elimizde bulgur pilavı. Bir etkinlikte her çarşamba bunu senelerce yaptık. Yani muhtemelen bir 2-3 sene yapmış olabiliriz. Nedenini bilmiyorum. Niye böyle bir şey kilitlendik? Niye her çarşamba böyle bir şey? Tamam, Bir Demet Tiyatro'yu her çarşamba seyretmek ekstra bir durum değil ama. Babamın toplantıda olduğu her çarşamba annemin yeşil mercimekli bulgur yapmasını ben 44 yaşındayım şu anda sorguluyorum bunu. Soracağım şimdi. Yayın bitsin anneme soracağım bunu. Yani enteresan bir bağlantı var. Bunun bir çözülmesi lazım. Bu biraz araştırılması lazım. Ya mesela babam hafta içi pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar evde. Bir tek çarşamba günleri böyle 12'ye 1'e kadar toplantısı var. Hala da ne toplantısı olduğunu bilmiyoruz. Ama ve lakin fix bir yemeğimiz var çarşambaları. Bulgur, yeşil mercimek. Enteresan, vallahi enteresan. Bir de işin garip tarafı, ya şu anda özlemle bahsediyorum, severek bahsediyorum bundan yani. Sucuklu yumurta olmaz, mangal sucuk olmaz. Diyeceksin sosisli niye olur, bak anlatabildim mi demek istediğim. O plastik tabağı böyle lap diye koyacaklar, ilerleyeceksin, devam edeceksin. Orada çok böyle sıra. Sucuklu yumurta pişti mi, benim yumurtam biraz daha pişsin efendim, sucuk acılı mı? Yok ekmek nerede? Yok karabiber alabilir miyim falan? Böyle değil abi, böyle tabağa koyup gitmeli. Hiç pilav gününe gitmediniz mi yahu?
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Annem bulgur pilavıyla geçiştiriyormuş demiş, sevgiler Emre. Tamam bak şimdi buradaki matematik hatası bu. Annem geçiştiriyorsa bu niye benim gözümde özlemle ve hasretle anılıyor? Hoşuma gidiyor yani. Karmaşık bir hikaye var bunun içinde ya. Her çarşamba yeşil mercimekli bulgur pilavı ve salçasız beyaz. Tereyağı kokusu var böyle üstünde. Enteresan. Uyumak olmaz. Uzadı mı kaşarı, uzamadı mı? Üçüncü kattan Nusret sarkıtıyor aşağıya kadar. Bak kaşar ne kadar şırdan, hayatta olmaz ya. Ya şırdan günü olur mu Allah'ını seviyorsan ya? İstanbul FM Mezunları Derneği'nin düzenlediği birinci şırdan... Açıyor bak çiçekler, aşk oldu, enteresan, enteresan, bulamadık bütün. Kısırdan ve pişiden daha öteye şu anda gidebilen bir şey olmuyor. Midye dolma, o da olmaz abi ya. Geçme. Her yer kabuk, eller yağlı yağlı, yok yok. Pilav nasıl? Elinde o işte kabın içinde plastik kaşıkla beraber lap lap lap lap lap. Bir de ayran, tamam işte, çekil köşene. O standların üstünde birisiyle 12 senedir görmediğin saçma sapan adamla muhabbet et. Bak bu da mantıklı, patates kızartması günü. Güzel, bak bu da mantıklı. Hemen abi o şeyi sallayacaksın, o neydi onun ismi, onun bir tane eleği var ya böyle, onu sallayacaksın. Kaba koyacaksın, yanında ketçap, mayonez, bilimum sos.

yapacaklar. Üzerine alacaksın abi çatalla veya kürdanla yapıştır gitsin. Olur mu? Sarma olmaz. Çok meşakkatli olmaz. 40 vites olmaz abi, hazır. Bak patatesi beğendiler. Güzel güzel, mantıklı geldi. Açıyor bak çiçekler, aşk oldu. Yani böyle ev, öyle bir şey bulalım ki. Deli olsa gidenler, desinler ki budur ya. Ben böyle güzel. Fikir verelim yani. Sende, açıyor bak çiçekler, aşk oldu. Ya bu blok için Allah Allah şarkısı bizde. Yok mu senin dinlettiğin Allah Allah? Bizde niye yok bu? Ben yazmıştım bunu. Yalçın Alaçay'a. Neyse bu akşam halledelim de yarın çalalım onu ya. Güzel şarkı o. Ama kayıp kalp listelerde daha yukarıdaymış. Nasıl oluyor? Allah Allah, daha güzel ya. Argo falan mı var acaba içinde? Şarkıyı mı dinleyeceksin şimdi bakmak için? Şu enstrümanı bilene hediye gönderiyorum.

Mercimek köftesi diyorum görmüyorsun demiş. Bir şey söyleyeceğim, böyle bir isyan hayatınızda duydunuz mu? Deminden beri mercimek köftesi diyorum görmüyorsun. Mercimek köftesi görmediğim için bir insan niye sinirlenir? Ya bunu yazdığını... Bu arada görmemişim, haklısın ama... Gerçek aşkın gülleri... Darbuka mı? Yok, piyano. Mercimek köftesi yazdım. Görmedi. Oyde, hemen patates görselleri. Hakikaten ha, patates... Tutar biliyor musun? Süt mısır günü. Zayıf kalır, çok klas olmaz. Güzel, mantıklı ama. Fındık günü mü? Ya abi 300 kişinin bahçede aynı anda fındık yere konuştuğunu düşünsene ya.

0: yaşlarda.
1: Şarkının en bilinen yerini söyleyemeyip işte ben oyum. Kalp krizi geçecek şimdi. Allah Allah, bulamadık mı ya? Yalçın abiye bir hatırlatayım bir daha da. Burada var, burada var, bunu bir dinleyeceğiz. Ama şey yapmam lazım, havuza atmam lazım önce şarkıyı. Güzel şarkıymış. Seviyoruz ya, ben Blok 3'ü vallahi severim, destekliyorum da. Güzel bir kardeşimiz. Güzel işler yapıyor, helal olsun.

Bonfirit demiş. Bonfirit günü. Bonfirit neymiş? Bak. Patates kızartması. Şekilli şükürlü bir şey mi? Niye normal patates kızartması? Bonfirit. Allah Allah. Bilen varsa yazsın bakalım bonfirit neymiş? Kaval günü mü?

He, kaval şey için de, alet için. Yok, o klavyeymiş arkadaşlar, onu öğrendik ya. Ben onun peşinde çok koştum biliyor musunuz bir ara? Yani çok... Fransızca kızartılmış patates anlamına geliyormuş. Fried kelimesinden türetilmiş. Pommes frites. Enteresanmış. Patso yani ekmek arası patates kızartması. Ya bu da çok...

0: tutmadı ya. Ya beni sarmadı yani. Patates kızarmış, yani gelenlere birazcık daha, pilav birazcık daha. Sanki patatesle pilavın arasında çok kalite farkı varmış gibi. Sütlaç şunu bak, bu da olabilir. Bak bunu da beğendim. Al böyle değil mi? Ne diyorlardı ona? Güveç kabı mı diyorlar, o var ya kahverengi, bordo şey gibi, kiremit rengi olan şey. Güveç kabının içinde bir tane sütlaç olabilir bak. Adı da olur, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Enteresan. İzmir Kumru günü demiş. Ama simit tezgahlarını satılanlardan. Abi bu da olmaz. Kızmayın bana bak, olmaz dediklerim şeye yani meşakkatli bir şey olmaması lazım. Meşakkatli bir şey olmaması lazım. Böyle basit. Al, aldın git. Kokoreç hayatta olmaz abi. Çekirdek günü yapalım. Mis gibi. Ama ne dedikodu döner var. Çekirdek niye bana dedikoduyu hatırlatıyor ya? Çit çit çit. Ondan sonra o Şebnem var ya. Erman bunu araba almıştı biliyorsun geçen sene. Sonra ne olmuş? Bir dakika bekle. Demiş ki ben demiş, madem demiş Eltine demiş, ortaklıkları bitti, ben demiş bu arabayı istemiyorum, ben artık yeni modelini istiyorum demiş. Ya pide günü dedim demiş, bizim okulda yapılıyordu kapalı pide. Yani hem pide var hem kapalısı bir de. Vallahi çekirdeğe de okeyim. Ağızlar mosmor, diller yara. Birer tane de sebil koyarız böyle. 10 metrede bir lak lak lak lak lak. Ertesi gün patlayan sivilceler sonra. Çekirdek niye sivilce yapıyor anlayabilmiş değilim ya. Bak bir kilo kaşuya o kadar sivilce olmaz ama çekirdekte öyle bir durum var. Tıbbi bir karşılığı varsa, bilen varsa söylesin. Köfte ekmek ayran olur mu demiş. Abicim o stat çıkışı olmaz olmaz. Olmaz. Baklava günü de olur da çok hani mesela çekirdekte bir faaliyet var. Mesela çitlerken konuşuyorsun devam. Baklavadan 3 tane attığın zaman zaten bayılacaksın yani. Kısa sürer abi. Çekirdekte bir olay var. Çekirdeğin bir hikayesi var. Anlatılacak daha yaşanmışlıklar var bak. Daha paketi açarken başlıyorsun konuşmaya, anladın mı? Pamuk şeker de fena değil, tatlış bir fikir ama o da... Ya çok böyle nonniş bir şey yapar yani, bana yakışmaz ya. Emre Mutlu dinleyenler, İstanbul FM. Bak mısır patlağı günü. Mısır patlağı mı? Patlamış mısır değil mi o ya? Patlamış mısıra mısır patlağı. Tamam bak bu da mantıklı. Tamam o zaman şöyle bir toparlayayım ben. Çekirdek en iyisi diyenler var. Bak şimdi kısır gününe okeyim. İstanbul FM Emre Mutlu Mezunları Derneği'nin düzenlediği birinci geleneksel kısır günü tuttu. İstanbul FM Emre Mutlu Show Dinleyenler Derneği'nin düzenlediği birinci geleneksel pişi. Aldık, kabul ettik. İstanbul FM Emre Mutlu Dinleyenler Derneği'nin düzenlediği birinci geleneksel çekirdek. Çok okey, çok okey. İstanbul FM Emre Mutlu Show Dinleyenler Derneği'nin verdiği birinci geleneksel sütlaç. Okey. Ya Şebit nereden çıktı? Şebit ne alakası var ya? Şebit'e ne takmıştım bir aralar ya? Ama mesela pamuk şeker çok... Mesela Emre Mutlu Show... Pamuk şeker yani... Ayçiçeği yağı mı? Ayçiçeği ya... Kırkpınar mı bu? Ne yapacağız ayçiçeği yağı? Evet arkadaşlar, beyler meydana çıkın. İki yıl çıktı meydane. İkisi de birbirinden pervane. Sloganı hatırlamadım. Hanımlar çekirdek çitlerken biz de yağlanıp yağlanıp. Tam panayır alanı olur yemin ediyorum bak. Abi tam sırtımda şurası bak biraz kuru kal, orayı da yağlı adam tutarsa kaysın elinden yani. Ya Kırkpınar'a da büyük saygım var da gittim seyrettim abi. Edirne'de Kırkpınar orijinalini seyrettim yani. Kırkpınar'ı yani. Ya o kısmet, kısmet derler böyle altlarına giydikleri o acayip bir kıyafet var yani erkeklerin altlarına. O, ya kısmetin eline o el girince ben biraz kavrama, kündeye getirme. Yani kısmet bir orada biraz benim tadım kaçıyor ya. Ya ben şahsen o kısmetle orada güreşiyor olsam yani her tarafın yağlı yağlı adam bir buçuk metre kolunu sokmuş kısmetten içeriye, seni bir kündeye getirecekmiş. Ya zaten kündeye o anda geldim ben yani. Biraz ufaktan böyle bir tat kaçırıyor orası ya. Ama o da öyle oluyor, kavrayamıyor başka türlü. Kavraması lazım yani. He, anla be adam demiş. Araba kullanıyorum, yazamıyorum demiş. Derdini anlatmaya çalışıyor araba kullanırken. He, Ayçi, tamam çekirdek sivilce sebebi. Tamam tamam anladım. Yani ben mesela bir şey olsa yanlış anlamayın beni de, ben Kırkpınar'da pehlivan olsam bilsem ki Dünya Kupası'nı ben kazanacağım. Dünya Kupası ya Kırkpınar'ın, yani hani o en büyük ödülü ben alacağım.
1: Duymak istediğin.
0: O kısmetten o el girdi mi başka pehlivanın, ben orada bir dakika derim hocam. Hocam ben bırakıyorum. Ya bir insan oradan kündeye getirilir mi ya? Künde ne, beni takla attıracak oradan tutup bir de. Ya bir de hem eli kolu her tarafta, hem bir de seni takla attırıp yere basıyor, tuş ediyor seni yani. Sakat iş abi. Ben biraz yani onu... Buldum kumpir günü. Bak kumpir günü de olmaz. İyi fikir aslında, olsa yenir ama. Yok ona sosis koyma, ben mısır istemiyorum. İşte bana siyah zeytin değil yeşil zeytin koyar mısın? Ketçap nerede? Mayonez şurada. Dövüş çıkar, gerek yok. Ama bu şeye okeyim yani. Beyler, hanımlar da gelecekse... Yağlı güreş bizi bekliyor. Yapacak bir şey. Herkes kozlarını er meydanında paylaşacak. Artık kim kimi kündeye getirecek? Aşure mi? Yok sushi. Ya karman çor, ben daha düz olsun dedikçe aşure. Ben kendime bir tane kısmet alayım da böyle beli bağlı kemerli. Beni kündeye getirmek için elini kolunu kimse bir yere sokamasın. Belden sıkı bağlamalı yani, anladın mı? Yani beni tutarsa bacağımdan tutsun yani. Bir de aga tutan da yanlış anlama yani. 2 metre adamlar bunlar, oturdum bir kuzu yiyorlar. Ben pehlivanlarla tanıştım, gittim işte Edirne'ye. İzlemeye Temmuz sıcağında o 36 derece Edirne'de 40 derece hissedilen. Yağlı yağlı birbirlerini takla attırıyorlar ya. Bana kısmet almak isteyen varsa arkadaşlar, 2x large benim kısmet bedenim. Kısmet bedenini bilmesi lazım herkes. Alo. Aa, Emre'nin kısmet bedeni kaç? 2x mi? 3x büyük mü gelir? El kol mu girer? Belden sıkacağım diyor çünkü o. Hocam ayıp oluyor ama. O kadar bağladık, belimizi sıktık bu kadar. El kol gibi, sen yine bizi künneye getirmek için. Daha ne tabirleri vardı da unuttum yani. Hakikaten çok enteresan. Bir de böyle dinleniyorlar, yerde yatıyor o bir onun üstünde. El yine künde de. Onu kaldırıyor bir daha yere çalıyor falan filan. Ya çok abi, çok değişik bir şey ya, çok değişik. Orada bir de cazgırlar var böyle. Mesela güreş şiddetlendiği anda bambada bambada bambada bambada bambada bambada bambada. Yok lan bu şeydi ya. Bu başka bir müzikti, böyle değil, bir dakika. Bu da hiç değişir, bu Pulp Fiction müziği gibi bir şey oldu. Bam damba damba da damba da dam dam dam da dam. Yok yine aynı müziği. Ben başka müzik yapamıyorum galiba. Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show bugünlük veda ediyor. İyi haftalar diliyorum herkese. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Emre Mutlu Show'da Türkiye'nin en değişik show programında buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Bu şarkıyı hatırlar mısın bilmiyorum ama hatırlamıyorsan da içinde bir şeyler canlanacak biliyorum. Uzun zamandır dinlemediğim bir şarkıydı. Eğer biliyorsan bağıra çağıra söyle. Seni çok seviyorum, yarın sabah görüşmek üzere.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiği Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Advance. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum.

0: Kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
2: Aynen.
1: Ve bizim için üzüldü bir şekilde.
2: Ve ben kalkamadım.
3: Sen kalkamadın. Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik.
1: Ve biz Onur'a haber verdik baş sonucunu.
2: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
1: Ya bir şansımız vardı, heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın senle başlayalım.
3: Valla 5.55'ti uyandığımda, o günü çok iyi hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı, 6.01 saniyesini hatırlamıyorum, golü yedik.
1: Evet.
3: Ne yapsam diye düşündüm, devam edeceğim, seyretmeye devam edeceğim elbette, milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz, hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
1: Sen uyudun için.
2: Yok şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım, maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış.
1: Hı hı.
2: Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
1: değil mi?
2: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
1: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
2: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
1: ya
2: sıkıntı yok.
1: Ya ben onu anlamıyorum abi. Hani maç başladı, senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
2: Ya abi

0: der, gol olur. Bu yani bu futbol yani. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı. Aha. Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp evet, konuşamıyorsun.
1: Çok ilginç değil
0: bu da mi? Enteresan. Orada ben mesela kurallara baktığımızda bunu atlamıştım. Hı-hı. Böyle bir şey varmış. Evet. Bu da enteresan. Bence evet, evet. Doğru bir bence de.
1: Mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
0: Yani ya da... küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
2: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın abi. Yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
1: Evet.
2: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor kendisi, tamam mı? Dünya Kupası'nda. O da alışkanlık. Ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
0: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
1: Hakemin saati. Bayağı biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
0: Markası neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de. Siz biliyorsanız söylemeyin. Yani koluna falan taktı baktı çünkü yani. Anladın mı?
1: Evet,
0: yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani? Hani.
2: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı, sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
0: Bir de saat nerede şu an?
1: Peki şimdi Amerika maçımız var. O evet, maç artık prestij maçı derler ya.
0: İzleme,
1: belki de o maçta böyle
0: 5
1: gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen...
0: Hiç açma. O gün yani elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani
2: Cuma
0: Amerika çok
2: ben,
0: iyi.
2: Cuma akşamı Amerika-Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani... Çok hızlılar.
1: Evet.
2: Çok hızlılar Serdar.
0: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
2: Evet.
0: Tamam mı? Moraller üst
2: büyük
0: seviyede.
2: Moral
0: bizim
2: var
0: de moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
1: Evet. Neyse bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
2: hedef
1: olur da.
2: Hedef 2030 evet.
1: Bundan bir ders alırlar belki yani.
0: Ben tatilde olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
1: Pekala yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
0: evet,
1: Kupası'nda.
0: Evet. Olsun Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam
1: heyecan
0: ediyor.
1: Tabii,
0: tabii biz de
1: ki
0: burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede bir yapılan. Bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enteresan enstantaneler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz, eğlenmeye devam
1: eğlenme
0: edeceğiz. Tabii tabii. Gene bilgilendirme
1: biraz
0: devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel.
1: Peki.
0: Onda bir sıkıntı yok.
1: Yarın görüşeceğiz o halde.
0: Hoşçakal.
2: Hoşçakal.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Batıyor sanki derinlere zor çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağım.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

gündü cuma günkü gibi bir açılış. Yani nereden başlayacağımı, nasıl başlayacağımı bilemediğim bir yalçın.net başlangıcı. Nereden başlayalım bilmiyorum ki. Yani YKS yine geç kalanlardan mı başlasak? A Milli Futbol takımının 64. saniyede gol yiyerek elenmesinden mi başlasak? Yani nereden tutsak elimizde kalıyor. O derece yani. Başlayamıyoruz. Kimi zaman var ki yalçın.net'e başlayamıyoruz. Başladık sanıyoruz ama Yalçın başladın konuşuyorsun zaten diyorsunuz ama. Vallahi ya. Neyse ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ama her şeyin öncesinde hepinize iyi haftalar dileyerek bugün öyle başlayalım. İyi haftalar dileyerek başlayalım bugün yalçın.net'e. Çünkü öyle olması lazım. Öyle olması gerekiyor. İyi bir hafta olması gerekiyor. Güzel başlasın, güzel devam etsin şeklinde. 22 Haziran Pazartesi. Bakın, üzücü bir haberle başlayayım size. Dün 21 Haziran en uzun gündüzü yaşadık ya. Hani ne oldu? Yine bir kampanyalar oldu. Babalar günü şöyle böyle falan. İki arada bir derede böyle bir kampanya yaptı bütün bazalar falanlar filanlar. Zarara soktular bizi yine ya. Ama bugün itibariyle sevgili dinleyiciler, gündüzler kısalmaya başladı. Ya o falan yok. Yani bugün itibariyle gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. Aman Yalçıncığım, yani 1-2 dakika 30 saniye kısalsa ne olur ne olur. Arkadaşlar öyle demeyin. Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar bakın, Haziran ha bitti ha bitecek. 1 Temmuz Ağustos kaldı ondan sonra. Onlarda bir geçti mi yaz mevsimi bitti diyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki saat 5 olmuş, hava kararmış. Yani bunu evet bilinçli bir şekilde bu yaz mevsimini, hatta Temmuz Ağustos'u bu şekilde yaşayalım. Hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar buradayız. Her pazartesi yaptığımız gibi saat 14.30.

Instagram'da yalçın.net sevgili dinleyiciler. 16'ya kadar beraberiz. Güzel bir hafta olsun istiyoruz tabii ki. Yani pazartesi günü nasıl başladıysa o şekilde devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama tabii ki onu değiştirmek sizin elinizde. Falan böyle bir gaz verelim. Şimdi 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek. Onu da hemen bir hatırlatalım. Saat 14.20'de İstanbul FM Dünya Kupası özelde yine sevgili Serdar ve Onur'la beraber

Tabii ki Dünya Kupası'nı anlattık, bir şeyler söyledik. Dünya Kupası devam ediyor. Hani biz olsak da olmasak da devam ediyor Dünya Kupası sevgili dinleyiciler. O yüzden de hedef 2030 galiba. Ben şimdi artık böyle söyleyeyim. 0544 886 1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz programlara. Bu hafta içerisinde sevgili dinleyiciler, hafta sonu için, hafta sonuna özel sizi nereye göndereceğim biliyor musunuz? Plaja yollayacağım. Beach'e yollayacağım. Evet. Ama tabii ki İstanbul FM'i dinlemeye devam ederseniz kazanırsınız. Bilginiz olsun. Her zaman söylüyorum yani Instagram hesabını mutlaka takip edin. Oradan çünkü neler kazanabilirsiniz görüyorsunuz. Detaylar yarın ya da çarşamba günü. Kulağınız bizde olsun.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
2: Aynen.
1: Ve bizim için hüzünlü bir şekilde.
2: Ve ben kalkamadım.
3: Sen kalkamadın. Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik.
1: Ve biz Onur'a haber verdik maç sonucunu.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın senle başlayalım.
3: Valla 5.55'ti uyandığımda. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
1: Evet.
3: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz, hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
1: Sen uyudun için.
2: Yok şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış.
1: Hı hı.
2: Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
1: değil mi?
2: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
1: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
2: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
1: ya
2: sıkıntı yok.
1: Ya ben onu
2: yok.
1: Anlamıyorum abi. Hani maç başladı. Senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
2: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Aha. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı.
1: Aha.
2: Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp
1: evet,
2: konuşamıyorsun.
1: Çok ilginç değil
2: bu da enteresan. Ben mesela yedi. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım.
1: Hı-hı.
2: Böyle bir şey varmış.
1: Evet.
2: Bu da enteresan. Aa, bence evet. Doğru bir bence de
1: mesela
2: kural.
1: Adam gerçekten orada küfür etti mi?
2: Yani ya da küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
3: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın
2: aynen
3: abi.
2: Öyle.
3: Yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
2: Evet.
3: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor. Kendisi tamam mı Dünya Kupası'nda? O da alışkanlık, ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
2: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
1: Hakemin saati
3: bayağı, düşünce.
1: Bayağı, biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
2: Markası neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de. Siz biliyorsanız söylemeyin. Yani koluna falan taktı baktı çünkü yani. Anladın
1: evet,
2: mı? Yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani. Hani.
3: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı. Sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
2: Bir de saat nerede şu an?
1: Peki şimdi Amerika maçımız var. O maç evet. Artık prestij maçı derler ya.
2: İzleme,
1: belki de o maçta
2: izlemeyin.
1: Böyle
2: 5
1: gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen
2: hiç açma. O gün
1: yani.
2: Elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence.
3: Yani Cuma
2: Amerika çok
3: ben,
2: iyi.
3: Cuma akşamı Amerika Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani çok hızlılar.
1: Evet.
3: Çok hızlılar Serdar.
2: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
3: Evet.
2: Tamam mı? Moraller üst
3: büyük
2: seviyede.
3: Moral
2: bizim
3: var.
2: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
1: Evet. Neyse bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
3: hedef
1: olur da.
3: Hedef 2030 evet.
1: Bundan bir ders alırlar belki. Yani

0: Ben tatilde göreceğiz. Olurum herhalde. Yani düşünüyorum.
1: Pekala. Yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
0: evet, Kupası'nda. Evet. Olsun. Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam ediyor. Bitiyor, tabii biz de burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede bir yapılan, bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enteresan enstantaneler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz. Eğlenmeye devam edeceğiz. Tabii tabii. Gene bilgilendirme devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel. Onda bir sıkıntı yok.
1: Yarın görüşeceğiz o halde.
0: Hoşçakal.
2: Hoşçakal.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.
4: Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
5: Kahve Festivali
4: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
5: Ayna,
4: Ferman Akgül
5: ve daha birçok sürpriz isimli müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
4: Bu festivale davetiye kazanmak için
5: İstanbul FM'de yalçın.net'i

0: Feyza Hoca'yla bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin?
0: Vallahi ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz haftada neler var diye bakıp duruyoruz.
0: O zaman kocaman bir alkışla sizi karşılayalım. Yani siz iyiseniz biz de iyi olabiliriz sizin vereceğiniz mesajlarla.
1: Evet, değil mi?
0: Yani şöyle bütün kulaklarımızı açtık. Yani kulaklarımız derken bütün dinleyicilerin kulaklarıyla birlikte diyorum. Açtık, sizi dinliyoruz.
1: Evet, tam da öyle açılması gereken bir hafta zaten. Bu hafta iki majör etkimiz var. Bir tanesi Güneş-Neptün karesi, bir tanesi Venüs-Satürn üçgeni. Şimdi kare açılar sıkıntılı, üçgen açılar güzel açılar.
0: Evet.
1: Şimdi bir iyi bir kötü. Venüs-Satürn üçgeni, bu arada bu ikisi hafta geneli etkisi olacak. Yani hani yükseldiği günler tabii ki çarşamba günü gibi ama neticede birkaç derece kala ve birkaç derece geçe bunun etkisi devam ediyor oluyor. Şimdi Venüs-Satürn üçgeni dediğimizde Venüs aşk, ilişkiler, para, değer. Hem özdeğer hem de değerli olan şeyler. Yani hani para gibi, altın gibi şeyler. Satürn'de buradaki disiplin, istikrar, onu kalıcı bir şeye çevirme hali. Yani bunlarda bir kalıcılık getireceği bir hafta var. Ne yapılabilir? Yeni iş başlangıçları olabilir, bir ilişkiyi bir sonraki aşamaya geçirmek olabilir. Bir ilişki için sorumlu kalmak olabilir ya da bir yatırım yapmak olabilir. Ancak şimdi bunun için elverişli güzel bir hafta diyoruz. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Güneş-Neptün kare ne demek? Sanki böyle sisli bir ortamda nereye yürüdüğümüzü bilmeden ilerlemek gibi hissettirir.
0: Bak.
1: Hani burada görünmezlik gibi, yani hani el yordamıyla gitmek gibi. Bu bize ne yapar? Olumsuz taraflarını söyleyeyim ki hani bunlara özellikle dikkat edilmesi gerekir.
0: Tamam.
1: Bir şeyleri fazla idealize etmek. Hani tanıştık birini, bir ilişkiye hani başlayacağız, tamamlayacağız ya da işte bir teklif geldi, işte tek taş geldi. Wow, işte çok büyük bir şey, hani böyle kocaman bir şey gibi, olduğundan büyük görmek gibi. Sonrasında da buradaki değer kaybını gösterir yalnız. O yüzden hani hayal aleminde kalmak değil, ölçülebilir bir şekilde ilerlemek. Venüs-Neptün, pardon, Güneş-Neptün karesi dediğimizde ne olabilir? Güneşin sislenmesi gibi düşünürsek burayı, demek ki aslında biraz da nemli bir ortamda buraya getiriyor. İlaç, alkol, yasaklı maddelere sığınma olabilir. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi burada hani alkol zehirlenmeleri olabilir. Tabii ki fazla doz alabilir kişi ya da yanlış ilaç tercih edebilir. Hani yanlış ilaç kullanmış olabilir. Burası çünkü dalgınlık da getiriyor. Hani seçimlerimizde yanlışlıklar, hatalar getirebiliyor. Burada işte zihinsel bir bulanıklık hali olabilir. Yani aslında çok net de göremiyoruz. Evet, Venüs ve Satürn arasında güzel bir şey var. O yüzden hani burada ne yapalım diye sorarsanız. Var olan, şu an hani ölçebildiğimiz, geçen hafta da vardı, bu önceki hafta da vardı. Hani bunlar da büyütmeden, işte vuallamadan, işte başımız dönmeden.
0: Yani çok çok hocam çok sevinmeyelim, onu mu demeye getiriyorsunuz?
1: Hayır, çok sevinmeyelim değil, abartmayalım demek
0: abartmayalım,
1: istiyorum.
0: Abartmayalım, peki.
1: Yani hani bu geçen hafta neyse ya da geçen ay neyse aslında o başkası değil, yani o gözümüzde büyüttüğümüz değil. Onu demek istiyorum.
0: Anladım.
1: Hani burada bir ayakların yerden kesilmesi. Neticede sarhoşluk da hani buradan geliyor ya.
0: Evet, evet.
1: Hani bir kadehle kafayı bulmak gibi bir şey de olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki çok ekonomiyiz biz bu hafta da diyebilirsiniz. Ama bunun olumsuz etkileri olabilir. O yüzden hani biraz böyle daha dikkatli olmak gerekiyor. Bir önemli konumuz, pazar günü Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Yani çok laf az iş.
0: Hocam zaten işimiz, yani İkizler Burcu olarak işimiz zaten çok laf. Yapacak bir şey yok.
1: Aynen öyle. Şimdi hani Mars dediğimiz savaş tanrısı ya, hani bizim yaşam gücümüz, aksiyon aldığımız yer, hani bir insanın gücünü neyle ölçersin? Mars'ı nasıl, hangi burçta, hangi açılar altında? Hani tembel mi, atak mı, işte keyifçi mi, hani ne için harekete geçiyor derken biz Mars'a bakıyoruz ya. Şimdi burada Mars ikizlerde bunun hani Mars'ın elinde kılıç, silah, ne bileyim kalkan falan filan, hani o savaşla alakalı şeyi düşünürken birden Mars yerine elindeki silahlar gidiyor, klavye geliyor, kalem geliyor, laf söz geliyor gibi. Yani zihinler burada çok aktifleşiyor. Tabii ki hani Merkür'den bir enerji yükleniyor Mars'ın üzerine. Burada kafamızdan hani bir dakikada 100.000 tane düşünce geçebilir.
0: Evet.
1: Bir sürü parlak fikir gelebilir. Şimdi Mars burada Plüton'dan, Uranüs'ten güzel açılar alacak. Ama hani burada çok fazla nasıl diyeyim, kafalar zehir de, odak dağınıklığı da getirir bu. Hani aynı anda 30 şeye bölünmek değil, hani buradan bir tanesini tamamlamak üzerine kendimizi motive etmek.
0: Ha, o şekilde, evet.
1: Burası önemli. Hani gün içinde 10 plan yapıyorsan, 10 tane şey geçiyorsa bunu 3'e indirge. Çünkü 10 taneyi yapamayacaksın. 3 tane belirle, bunun içinden 1-2 taneyi yaparsan kârdır. Hani Mars 8'ler biraz böyle bir etki veriyor. Hani konuşur konuşur da bir icraatı olmaz ya. İşte tam olarak bu. Burada bize hani Mars 8'ler döneminde neye dikkat etmemiz gerek dersen. Şimdi Mars ikizlerdeyken tabii ki ikna gücü çok yüksek olur. Ama karması nedir buranın? Eğer ikna etmeye çalıştığın şeye sen inanmıyorsan, hani bu bumerang gibi bir şey düşün.
0: Evet.
1: Kandırdığını kandırılırsın. Yani
0: ava giderken avlanacağız.
1: Yani ava giderken değil, avladığını sandıktan sonra avlanacağız diyelim. Hani o bir sonraki aşama, o bumerangın dönüş süresiyle de ilgili, alakalı. O yüzden burada böyle bir sembolizma var. Hani doğru olmak, dürüst olmak, ama en çok da başkalarına söylediğimizden ziyade kendimize söylediğimiz yalanlarla biraz yüzleşmek. Hani biz kendimize ne kadar dürüstüz? Çünkü ikizler burcu tamamıyla dürüstlükle alakalı bir burçtur.
0: Kesinlikle. Ve, hocam.
1: Şöyle söyleyeyim. İkizlerin biz en karanlık yönü olarak neyi diyoruz? Dedikoduculuk diyoruz, değil mi?
0: Ama yapmıyor da değilim yani. Şimdi yayında arada bir dinleyicilerimizle yapıyoruz bu dedikoduyu.
1: Yani işte bununla sınanıyor ikizler. Yani o erdeme sahip olmak için yalandan geçmesi gerekiyor. O yüzden bir ikizlerin en çok dikkat etmesi gereken hem kendine hem başkalarına dürüstlükle sınaması. Yani kendini öncelikle, hani ben dürüst müyüm, kendime dürüst müyüm, insanlara dürüst müyüm, eylemlerimde dürüst müyüm, bu soruyu sormak. Onun yanında şöyle bir şey var ikizler dediğimizde, hani zeka vardır, hızlı çalışan bir zihin yapısı vardır.
0: Lütfen hocam, evet, bunlardan da bahsedelim lütfen.
1: Tabii çok güzel yalan söyler yani. Dakikada 500 yalan sallar.
0: Yapmayın hocam. Şimdi, buradan yapmayın.
1: Hiçbir zaman tek kutuplu değil, ama bunu hep söylüyorum. Şimdi burada bir yetenek var. Bu yeteneği neyi nasıl kullanıyorsun? Şimdi hal böyle olunca Mars ikizlerde bunlara dikkat edeceğiz.
0: Evet.
1: Mars geçtiği yerde biraz hasar da bırakabilir. Hani aceleci olur, artık biliyoruz diye düşünüyorum. Yani hızlı bir döneme giriyoruz demek oluyor. Ancak buradaki hız, yani iletişimde şöyle söyleyelim burayı, ne yapabiliriz diye. Bir konu konuşuyoruz ya, hani iletişimin namusu, sözün namusu diye burada bakmak gerekiyor. Biri bize bir şey söylüyor. Amaç haklı olmak mı, doğru iletişim kurmak mı? Hani iletişim deyince diyalog vardır, iki kişi vardır, birbirlerini dinlemesi vardır. Haklı olma çabası değil de bana ne anlatmaya çalışıyor? Ben onun anlattığıyla ne yapabilirim gibi bir şeye bunu çevirmek gerekiyor. Bir önceki hafta Şiron'un boğaya geçtiğini söylemiştik.
0: Evet.
1: Ayrıca şimdi önümüzdeki 8 yılı neticede burası bize anlatmaya çalışıyor. Nasıl Uranüs boğadayken para pul algımız, hani bununla alakalı geçen hafta konuştuk diye kısa keseceğim, ama şimdi biz Kiron boğanın 8 yıllık bu döngüsünde Uranüs boğada ne zarar görüldüyse bunların hani acımadı ki diyenlerin yarısının nerede olduğu şimdi ortaya çıkacak. Bunu neticede hani yaralı şifacı diyoruz. Bizim anlamlandırma dönemimiz. Kiron boğadayken hani nasıl biz Kiron koçtayken böyle bir şey yapmak için hep mücadele etmek, belki kavga etmek durumunda kaldık ya.
0: Evet.
1: Genelde böyle bir tartışmalar oldu, bir üste çıkmalar ya da işte bir şeyler yani, ama hep bir atak halinde. Şimdi Kiron boğadaki bu yaranın şifası da beslemeyle alakalıdır. Hani biz toprağımızın zehrini alırsak oradan verimli güzel yemişler çıkar, güzel tohumlar çıkar. Hani bunu demek istiyor aslında. Bizim kendi toprağımızı, kendi öz değerimizi, ilişkilerdeki işte Kiron nereden transit ediyorsa her birimizin haritasında, o konuyla alakalı, o evin konusuyla alakalı yaraları, işte o iç sızısı gibi yaralardır bunlar. Hani böyle oluk oluk akan yaralar gibi düşünmeyelim bunu. Hani Kiron bu kişiye ne verir? Ne kadar parası olsa da onun bir parasızlık algısı vardır. Para yetersizdir. Kendine değeri düşüktür. Çok çabuk kırılır, incinir. Mesela değer algısından bahsediyorum. Dolabı kıyafet doludur ama bir türlü giyecek bir şey bulamaz. Evet. İşte ilişkilerle alakalı bir alandadır. Karşısındaki kişi çok sadıktır ama hep aldatılıyormuş gibi hisseder. Hep kendini değersiz hisseder gibi. Hani Kiron boğanın böyle bir şeyi vardır, etkisi vardır. Doğum haritasındaki Kiron boğadan bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi biz bunu kolektif olarak hani yaşayanlar olarak genel bir deneyimleme yaşayacağız. Haritasında Kiron boğa olanlar da Kiron döngüsünü aslında tamamlıyor olacaklar. Yani bu 54 yaşa tekabül ediyor. Genelde işte 54 yaş civarı bir Kiron tamamlanması olur. Yani aslında yarının artık şifalandığı mı, o yarın kalıcı olduğu mu ortaya
0: çıkacak.
1: Çıkar. Bu dönemde bizler sağlık hassasiyetleri olaraktan hani boyun boğaz bölgesi, tiroidler buradadır. Metabolizmamız hızlı mı yavaş mı? İşte yavaş gibi hissederiz. İşte metabolizmamız çalışmıyor. Sanki enerjimiz çekiliyor gibi. Hani bedenle de ilgili ya, beş duyuyla ilgili boğa burcu. Buralarda böyle önümüzdeki 8 yıl için söylüyorum tabii ki bunu. Hayır diyemediğimiz, sustuğumuz, yuttuğumuz konularda bize bedenimiz bazı aksaklıklar çıkaracak. Bunu niye söylüyorum? Pek çoğumuz bunu bu şekilde deneyimleyeceğiz.
0: Hocam neyse, son bir dakika yıllarda, bu arada.
1: Ah bu süre hep bitiyor.
0: Evet bitiyor.
1: Ben Kiron, ben Kiron boğa değilim ama zaman da bana hep yetersiz. Böyle bir şey yani cancağızım. Yani burada parayı, değeri, bedenimizi biraz daha yakından tanıyıp anlama, bedensel bir sıkıntıyla ilgili bir şey olduğunda hemen onu bastırmak, onu iyileştirmek için hemen bir ilaca sarılmak değil de bu bana ne anlatıyor ya bakmak. İşte yediğimiz, içtiğimiz hani tamam bir sindirim sistemi olarak baktığımızda diğerleri belki son aşamadır, bağırsaklar, mide, ama boğa oraya neyin nasıl girdiğini kontrol eder. Hani ağız, boğaz, boyun ya. Hani ne niyetle yiyoruz biz yediğimizi, bize bunu sordurur. O yüzden hani güzel enerjilerle besinlerimizi tüketmek burada gerçekten güzel bir fark yaratır. Çünkü biz bedenimize neyi ne enerjiyle alırsak aslında onun enerjisini de dönüştürmüş oluruz. Hani okunmuş sular var ya.
0: Evet, evet, evet. Onun gibi bir şey diyorsunuz hocam.
1: Okunmuş şekerler. Evet, yediğimizi de okuyalım diyorum yani.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. O zaman ben haftaya pazartesi günü tekrar görüşüyoruz.
1: Görüşmek üzere.
0: Tamamdır, kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

akşamlar varsa hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar buradayız. Vallahi Feyza Hoca'yı dinledik sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Yani olaylar böyle. Bu arada gelen mesajlarınız da var. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu arada pazartesi günleri yapıyoruz ya. Beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde de sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Yani pazartesi gününü biraz daha keyifli hale getirmek istiyoruz. Olay bu. Sizin için o da. Sizin için. Kendim için bir şey yapmıyorum. Gülşen mutlu haftalar diye yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. Zehra burada geldim diye göndermiş. Soğuk kahve yazın vazgeçilmezim diye fotoğraflı bir mesaj Canım yani kahveyi de niye o kadehte içersin ki, ben onu anlamadım şimdi. Olay ne burada? Peki. Yani kahve deyince ne bileyim, kupa işte, fincan. Enteresan. İstanbul'dan Özlem burada. Hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum diye yazdı, gönderdi. Teşekkürler. Bir başka Özlem daha burada. Özlem Bilgiler, Yalçın selam, iyi yayınlar diyor. Aa bakın. Özlem'in bütün İstanbul FM dinleyicilerinden bir ricası var. Onu ben aktarayım size. Diyor ki ben bugün güzel bir dilek tuttum diyor. Keşke Feyza Hoca'ya sorsaydık bunu. Sen bu mesajı okusan herkes duama amin dese olur mu? Parantez içerisinde bir iş duası etmiş arkadaşlar, bakın. Neye amin dediğinizi de söyleyeyim detay vermeden diyor. Çok müteşekkir olurum kıymetli dinleyicilerine diye de yazdı. Kesin demişlerdir canım amin diye, Allah Allah. Yani ha ondan sonra da şey yazmış bana. İkizler Burcu ile Feyza alakalı Feyza Hoca takır takır takır saydırırken bütün foyanda ortaya çıktı diye. Peki. Bu saati yavaş yavaş bitiriyoruz. Yeni saatte WhatsApp istek hattı devrede olacak. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız o bölümde, ama o bölüme kadar tabii ki

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.

dinleyicilerimize sormak istiyorum. Yani herhalde çünkü onlar daha çok ilgilenir ya, erkeklerin ilgilendiğini hiç duymadım yani böyle şeylerde. Hani bu halı yıkamacılar var ya, evet onlar var. Hatta halı yıkamacısı olan bir dinleyicimiz de vardı. O da duyuyorsa, dinliyorsa o da yazabilir. Sizi Adana'ya götüreceğim sevgili dinleyiciler. Yani şimdi Adana'da bir olay gerçekleşiyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden işte halı yıkama tesisine işte ne bileyim ne veriyorlar? Şey, battaniye veriyorlar. Ha, temizlenmek üzere getirilen bir battaniye var. Battaniyeyi vermiş ablamız ya da yengemiz artık neyse. Aha, vallahi. Neyse. Ha, iki tane halı ve battaniye. Battaniye vermişler. Ondan sonrasında battaniyelerden birinde şöyle tabii ki yıkamak için böyle açıyorlar işletmeci. Aa, ne görsün? Battaniyenin içinde 3 tane cüzdan var. Bakın, yani

paranız, pulunuz, ziynet eşyanız varsa sakladığınız yeri bir hatırlayın. Unutmayın babında söylüyorum. Neyse, cüzdanları çıkartıyor böyle işletmeci. İç yaklaşık totaline baktığımız zaman 20 bin lira ve 50 avroyla çeşitli banka kartları var. Evet, vallahi. Yani battaniyenin içinden 3 cüzdan çıkıyor. 20 bin lira artı 50 avro çıkıyor. Tabii hiç tereddüt etmeden işletmeci hemen müşterisine ulaşıyor ve eşyaları veriyor ona. Şimdi ne olmuş? Yani sevgili dinleyiciler, evde bir yerde ne bileyim, hani bazen derler ya daha çok böyle yastık altı falan. Hadi orayı biraz geçtik herhalde, artık yastık altına falan koymuyoruz ama battaniyeyi sarmak ne? Battaniyenin arasına büyük bir ihtimal. Demiştir ki şöyle, ya zaten kış bitti, yaz geldi. Bu battaniyeyi biz kullanmayız. Dur şu cüzdanları, 20 bin lirayı artı 50 avroyu da battaniyenin arasına koyayım diyor. Tabii kışa hazırlık olarak da bunu yıkamaya verince hop unuttuğu oradan meydana çıkıyor. Vallahi söyleyeyim, erkek kadın dinleyicimiz hiç fark etmez. Evde bir yerde bir şeyler saklıyorsanız unutmayın bence. Unutmayın. Herkes iyi insan değil, bilginiz olsun. Geri gelmeyebilir. Hadi bakalım, yeni saate hoş geldiniz.

vermeyeceğim. Dinleyicimiz şöyle yazmış. Yalçın, benim de 3 çeyrek altınım gitti, geri geldi diye yazdı bir dinleyicimiz. Tamam tamam ya, vermeyeceğim ismini. Vay. Abi yani işte unutmayın koyduğunuz yerleri, ne bileyim sakladığınız yerleri. Bu önemli. Yani sonuçta dediğim gibi herkes insan değil. İyi insan çıkarsa ne ala. Yani vallahi düşünsenize, ne bileyim daha fazla 3 çeyrek değil de 13 çeyrek, 23 çeyrek altın falan. Adam dükkanı kapatır kaçar ya. Hay Allah ya. Peki, aman Allah korusun. Peki şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bu arada cumartesi pazar tabii ki YKS'ye giren öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Onlara da geçmiş olsun mu diyelim. Umarım bekledikleri, istedikleri gibi bir sınav olmuştur ve aynı güzellikte de bir güzel sonuç gelsin istiyoruz. Her zamanki o YKS rutinleri yaşandı, ritüeller yaşandı. Yani geç kalanlar, geç kaldıkları için sınava alınamayanlar, ne bileyim işte kılık kıyafete uymayanlar, uymadıkları gibi de sınava yetişemeyenler. Ne olacak ya böyle? Vallahi sonuçta hani gerçekten şimdi tamam, önümüzdeki sene bir daha var. Bir daha hazırlanacaklar. Yetişemeyenler bir daha hazırlanacak. İşte ne bileyim seneye girecek olanlar var. Bakın öğrenci arkadaşlar, öğrenci kardeşlerimiz, daha bugünden hazırlanın. Size söyleyeyim. Vallahi ya. Önemli. Önemli. Yani şu nedir önemli olan? Derslerinize çalışırken sınav kurallarına da çalışın. Çok ciddiyim. Bakın ya, bir senesi boşa giden öğrenci kardeşlerimiz oldu. Lütfen yazın bir kenara.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

edelim. WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım. Ve şarkı süresi kadar da sizi keyiflendirelim. Öyle. Şimdi bilmeyenler için de söyleyeceğim. WhatsApp istek hattında ne oluyor? WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim oluyorsunuz. Ve istediğiniz şarkıyı da sizin için çalıyorum İstanbul FM'de. Olay bu. Yani mesajı sesli ya da yazılı olarak ilk ulaştıran kişi olmanız gerekiyor. 0544-886-1886 da WhatsApp numaramı sevgili dinleyiciler. Lütfen mutlaka isminizi yazın. Arayıp tarıyorum, isim yok ortada. O yüzden hani mesajı yetiştireceğim derken şarkı ismi de bazen olmuyor, isim de olmuyor. 0544-886-1886 mesajını bana ilk ulaştıran isim olduğunuz takdirde sizin istediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de çalarız. Keyfinize de keyif katarsınız. Haydi kolay gelsin.

0: Hepinize teşekkürler. Vallahi pazartesi günü biraz kötü mü geçiyor? Ne oluyor bilmiyorum ki. Vallahi keyfinize keyif katacağız. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye soktuk biraz önce. 0544 886 1886 WhatsApp numaramızdı ve bu numaraya da mesajlarınız geldi yoğun şekilde. Tabii ki mesajını ilk ulaştıran isim var. İstanbul'dan Gökçe Paksoy. Gökçe 10 puan. 1533 puanla bugünün şampiyonu sensin. Yalçın, keyfimizi yerine getirmek için Serdar Ortaç'tan İlaç şarkısını çalar mısın diye yazdı, gönderdi. Vay. Peki o zaman Gökçe, radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi, kalemle

Şimdi tabii ne olursa olsun yine de abimi futbol takımımızı destekliyoruz. Dünya Kupası'nda destekliyoruz. Kızıyoruz. Ne bileyim eleştiriyoruz. Ama yine de destekliyoruz. Tabii ki Cuma sabahı değil mi? Cuma sabahı saat 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız var sevgili dinleyiciler. Hani o saat zaten hafta içi saati. Kalkar mısınız o saatte? Seyreder misiniz? Ondan sonra işe güce mi gidersiniz? Onu bilmiyorum ama tabii ki hani o tarafta üzülürken filenin sultanları cephesinde de mutlu oluyoruz ama. Bir hatırlatalım. Belki hani Dünya Kupası'na kanalize olup da filenin sultanları unutan dinleyicilerimiz vardır. Şimdi ben zaman zaman böyle söylüyorum yayınlarda da diyorum ki hani bizim ülkemiz bir futbol ülkesi. Bu belli. Reytinglerden de belli. Ama bir bakıyorsunuz filenin sultanları tarafından orada da yazıyorlar. Biz voleybol ülkesiyiz diye. Orada varız. Basketbol ülkesi de olabiliriz. Hiç problem değil. Bütün sevgili dinleyiciler yani sonuçta bütün spor müsabakalarının ülkesi olabiliriz. Elimizden gelirse. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Üst üste aslında filenin sultanlarının hem Almanya hem Çin maçlarını izledin. Muazzam bir heyecan tabii ki. Onu da söyleyeyim. Bir de üst üste maçlar var. Yani dinlenmeden, çok fazla dinlenmeden nereden baksanız 2 saat sürüyor. O yüzden çok önemli. Şimdi Milletler Ligi, Dünya Milletler Ligi maçları var voleybolda, filenin sultanlarında. Hemen söyleyeyim, bir notunuzu alın. Çarşamba günü, tam da benim yayın saatime denk geliyor. Güzel. Vallahi ya. 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te yalçın.net'te filenin sultanlarını izliyoruz. Özel yayın. Vallahi seyrederiz burada. Şimdi dün akşam Çin'i yendik. O yüzden şimdi bu ikinci maç Çarşamba günü saat 14'te burada ara ara bahsederiz, bakarız. Muazzam bir galibiyet olursa da kutlarız. Orayı da takip edin. Filenin Sultanları. Seviyoruz sizi. Başarılar daim olsun.

Herkese çok teşekkürler bugün için sevgili dinleyiciler ve İstanbul FM'de pazartesi gününde benim için yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Tabii ki ama veda etmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım, sonrasında öyle vedamızı edelim. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeceğim. Bir saat boyunca sevdiğiniz, özlediğiniz o nostaljik şarkıları bu programda bulabileceksiniz. Arka arkaya dinleyebiliyorsunuz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ve hediyemizle geleceğiz salı günü. Şimdi bu arada tabii ki sabah erken kalkanlar, sabah yola çıkanlar, saat 7'de de İstanbul FM'de gün Emre Mutlu Show'la başlıyor biliyorsunuz. Kaçırmayın. İstanbul FM'i sosyal medyadan mutlaka takip edin. Instagram'da varız, aktif durumdayız orada. İstanbulfm.com.tr bizim web sitemiz. Oradan da iyi bir ses kalitesiyle bizi dünyanın her yerinden rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda İstanbul FM'in bir mobil uygulaması var. O akıllı cep telefonlarının marketleri var ya. İşte İstanbul FM yazdığınız zaman oralarda bulabiliyorsunuz. Lütfen oradan da mobil uygulamayı indirin ve cep telefonunuz neredeyse biz de oradayız. Bilginiz olsun dedikten sonra günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, kendi yolunuzu kabullenin. Kendi hikayenizi sevin. Olduğunuz yeri oldurun. Olmayanı da yok sayın. Hayat olmayacağına üzülecek kadar uzun değil maalesef. Mutlu günler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Reklamlar.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
1: Aynen.
0: Ve bizim için üzüldüğüm bir şekilde.
1: Ve ben kalkamadım.
0: Sen kalkamadın.
2: Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik.
0: Ve biz Onur'a haber verdik maç sonucunu.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın sen de başlayalım.
2: Valla 5.55'ti uyandığımda. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
0: Evet.
2: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
0: Sen uyudun için.
1: Yok şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış. Hı-hı. Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
0: değil mi?
1: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
0: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
1: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
0: ya
1: sıkıntı yok.
0: Ya ben onu
1: yok.
0: Anlamıyorum abi. Hani maç başladı. Senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
1: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye aha. gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Aha. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı. Aha. Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp
0: evet,
1: konuşamıyorsun.
0: O çok ilginç değil
1: bu da enteresan. Ben mesela gidiyor. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım. Hı-hı. Böyle bir şey varmış. Evet. Bu da enteresan. Var, bence evet. Doğru bir bence de.
0: Mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
1: Yani ya da küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
2: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın aynen abi. Öyle. Yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
1: Evet.
2: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor kendisi, tamam mı? Dünya Kupası'nda. O da alışkanlık, ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
1: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
0: Hakemin saati.
2: Bayağı,
0: biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
1: Markız neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de siz biliyorsanız söylemeyin. Koluna falan taktı baktı çünkü yani. Anladın
0: evet,
1: yani. Demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani. Hani.
2: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı. Sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
1: Bir de saat nerede şu an?
0: Peki şimdi Amerika maçımız var. O evet. Maç artık prestij maçı derler ya.
1: İzleme,
0: belki de o maçta böyle 5 gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen?
1: Hiç açma. O gün yani. Elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani Amerika çok iyi.
2: Cuma akşamı Amerika Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani... Çok hızlılar.
0: Evet.
2: Çok hızlılar Serdar.
1: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
2: Evet.
1: Tamam mı? Moraller üst seviyede.
2: Moral
1: bizim
2: var.
1: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
0: Evet. Neyse bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
2: hedef
0: olur da.
2: Hedef 2030 evet.
0: Bundan bir ders alırlar belki yani.
1: Ben tatilde
0: göreceğiz.
1: Olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
0: Pekala. Yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
1: evet,
0: Kupası'nda.
1: Evet. Olsun. Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam
0: heyecan
1: ediyor.
0: Bitiyor, tabii
1: biz de burada
0: ki.
1: Olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede bir yapılan. Bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enteresan enstantaneler oluyor.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz, eğlenmeye devam
0: eğlenme
1: edeceğiz. Tabii tabii,
0: gene
1: bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel,
0: peki.
1: Onda bir sıkıntı yok.
0: Yarın görüşeceğiz o halde.
1: Hoşça kal.
2: Hoşça kal.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi

0: Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçelievler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Merter, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Temde Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Evercis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçelievler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Temde Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlanmış.

0: hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.
2: Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslan.